0: Hürmetli radio anlatıcılar, programımızda da olma şartımız kanı dostlarımızın kegen uçurlar kırıp baksak. Anlatıcılarımızın cevabını efendim mı kışkepsiz?
1: Memo, şunçilik bir ziyeti tutma, yaktırıp anlatma.
0: Rahmet cevabını efendim, köptün köp rahmet. Olca taksi, ablikim efendim, kışkepsiz.
2: Taner, yakışma, yakışma, nişasını tebrik olsun. Güzel hocamız gibi bir payay.
0: Kışkepsiz.
2: Masum Fenkonlu yolla asas yataravan, dünyanın içindeki yolla asas yataravan.
0: Oldu. Rahmet, rahmet yaktırıp anlığınızdan hoş bulduk. Yoldurunuz ravan bulsun, abdikerem efendim.
1: Yoldur, Daniel, Şimahsa yoldur, yoldur ravan.
0: Rahmet, begen uçurunuzga. Onun başka yeni bir anlığıcımız hem, o not kulüçünü belge kılığan, isim kılığan. Bek uzun bubdiken, o ziyaret kılgılı keldim digen, nakşını anlığılı, naite hazırlandım digen uçurunu yollabdı. Köpten köp rahmet, begen uçurunuzga.

0: biyolog yerlik kimlik ki erişkelikiden direk bir odu. Karamaylı teği tuyaklıq yavayı hayvallar təbiyyili ki qoğduldan rayonda her yili muşu pəsil dəl percivaliski yavi eti qulullaydıgan pəsil. Şunaqla ularını küzetişinin en yaxşı peyti. Yıkındım bu yan, təbiyyiliki qoğduldan rayonun hizmetçisi Can Xıfən her günü dalığı çıxıp yavu at topunun əhvalini küzetişki başladı. Təbiyyiliki qoğduldan rayondaki 3 azgal su mənbəsi rayonu ətrafıda Can Xıfən bu yıl tuncu türkümdə tuğulgan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yavu at topuğa əgişib bəxıraman uzuq ızdavat attı. Can Xıfən hayacını basalmay qaldı. O mındaq dedi, bizge en yakın yava at topuda bir taycağını baykıdım. Sol tarafdaki tağ çoğısı da yeni bir taycağını baykıdım. Bu yıl yeğindin toğulgan taycağının tüki bir kadar ahken, yeğindin toğulgan yava taycağının cemi işkini baykıdım. Növette, Şincan'da köpleyen yavayı hayvanlarını yığıveriş kutkuzuş punkti kurulup, asman, boşluk, yer birgevleşken küzetip ölçeş tori bər bağlanıp, 5G tori, nersi tori qatarlıq texnikalar kullanılıp, yavayı hayvanlarının bir xəterliki qoğdaldı. Yıqında, Manas nahiyasirki fotosürət əvəzkari Liu Zhongdi, Şucay'nın Cənubriki Tağlıq rayonda dövlət tərbidin qoğduldığan ikinci dərəcilik yavayı hayvan Molun'nun dalıdiki hərəkət görünüşünü sürətki tartıb aldı. Sürətki Molun bəzdə qiyataşlar arsıda asta meyap görsə, bəzdə qədimini toxtıdıb, yıraqqı nəzər silib, hər vaqt ətrafdiki muhitini huşyarlıq bilən közü tutturaddı. Bu mu Manas nahiyasının canlıqlarının köp xilliqi və ekologiyani qoğdaş ünümünü namayan qılıb bərdi. Liu Zhongdi mındaqdiri. Tasadibi əhvalda dərya boyda ğəliydi bir hayvanı görüb qaldım. Aparatının fokus noxtısını toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bu mu menin molunni tuncuq etim körüşüm.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Növətə Bağraş Gölüdəki 83 min mo yerdəki tutaş kətkən rəngarəng yava yatmı nilobər, kök asman, zümrətək su, qumluq, qomuşluq bilən girəlişib, ayati küşkü tolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb, nurğun sayahatçini bu yergə danqını anlap kilib, daka qiliş, tamaşa qilişqı jalib qildi. Bağraş nahiyasiriki Bağraş Gölü Nilüper Dünyası Mənzir rayonunun köl yüzde tıftaş ketken yatma Nilüperler callıq su üstü gülzarlıqına asıl kılıp, kızıl, ak, seyrek, al ren yatma Nilüperler yap yeşil yopurmaqları arasının süpsüzük kök asman, ak bulutlar hem de tıftaş ketken komuşluq, uçup yürgen su kuşları bilen birbirine culalandırıp, sürettik güzel tüskü kirip, yaz güllerdeki ayati küşkü dolgan ekologiyalik güzel mənzirə şəkilləndirdi. Sayahatçılar bezəlgən səyli kemisi yaki su üstü supsıda yava yatmı nilüperlərini yakın arlıqdan tamaşa qıldı. Sayahatçı Zhang Chunhao kamera arqılıq göz aldıdaki güzel mənzirini xatırladı. O mındaq dedi. Könlümdikidek sürətlərini tarttım. Bunundan keyin fürsət bolsa Bağraş gölüge köprək kilib, güzel mənzirlərini tamaşa qılıb, təbiyyət mənzirsini hes qilishni arzu qılaman. Yakın kıyılardan bu yan, Bağraş nahiyesi soluq yerlerini qoğdaş ve əsligi keltürüş kuruluşunu yolga koyup, sünni usulda komuş yetiştürüş ve derliğudan ormanga otlaq qaytürüş qatarlıq bir qatar qoğdaş tedbirlerini kollanıp, Bağraş gölünün ekologiya muhitini sıcıl yaxşılap, yava yatma nilüperinin özüşini 20 yıl yaxşıladı. Bağraş nahiyesindeki Bağraş Gölü Nilüper Dünyası Mənzir rayonunun hizmetçisi Kalbınur Kadır mındaq dedi. Bağraş Göldeki yavı yatma nilüperler 5. ayının 5'den 10. ayının 5'e 150 neç gün çiçekleydi. 5 yıl rengdik sabah, yani az uçuraydıgan koş renglik yatma nilüper mi ba?
0: Hem de kısa haberleri anladınız. Bu yıl 1. aydan 4. ayıca Şincan'ın teziyet güzüş kesim miktarı 200 milyon danadan eşip, 204 milyon 661 man danıgı yetip, buldurgu oxşaş mezgildikiden 26.10.3% aştı. Eşi süreti bütün memleketin oturcu seviyesinden yukarı bolup, teziyet güzüş kesimde küşlük eşiş vaziyeti saklandı.
2: 15-ci 5 yıl məzgili də Ürümç Tianşan Xalqara Aeroportu Xalqara Yük Transport Aviyasiya Liniyasını 30-dən köprək yeğindən köpəytib, Аэропортта турдыган юк аэропланыдан 15 тин көпрекни киргизүш билен бирге авиация порты типидеги дөөлөт

0: əşya obrotu tügününü çöğürdəb, əxli iqtidarlıq yükbəkdi. Çigralıqqan elektronlıq soda, köpxil şəkildiki birləşmə transport bir gəvdiləşkən supa kuruşunu tezildidu.
1: Bugündən başlap Ürümçi şəhrədə Tuncu Türküm'də 15 yol bölgüdeki 28 acatxana toxtalığı orni tədirci işletişki kiriştirilidu. Şopırlar acatxanıqa barsa avtomobilini 15 minutqca həqsiz toxtutalaydı.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış bədik.
3: Yıllar azdı biz hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hem bırak programımızı.
6: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğa alıqıya rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.
2: Bir 174 Katna Sanat Radyosu'nun programlarını yaktırıp anlatan bağırlık anlayışlar kuşak boğayışlar. Salametlik, hatırcamlık hem minla gamra olsun. Etigellik yollarınızda biz emra programımız arkalık. Etigellik sapırınla gamra olumuz. Ben Riyasetçi Uşurcan Hızır. Kadirlik anlayışlar. Hazırdan başlar programımızın ait kızgılıkla Katna Sanat bulduğumuzdan. Ve işin salonumuz XG1074 FM. Programımızın başlanışından tanılam. Ait kızgılıkla programımız katlaşkan anlayışlarımız. Xeyli köpken, hemen Allah'a aldı bile köpten köp rahmet. Uçar tor taksi Niyaz Zepen'in uçuru karsak Sayyoli 5. Körük'ten Nanhu Beyliğe kekçe yollar Ravanke dige uçuru nevet ipsiz rahmet. Çimaşa yolları koşulun işte yollar Ravanke dige uçuru Rahman Efendi mevet ipto. Çimaşa'nınki yolları Ravanke dige okşaş uçurdu Mehmet Ali mevet ipto 60-60. Yolu uçuninki avazı uçuru rakanlar.
8: Yolu uçuru. Yollarımızla biz hemre programımız acayip bandı sıca bir yüzde sütte merkezler kırımçıdı yolları. Alt ayda kırımçıdı yaş materyallar çalışıp gel koşun kravanker rahmet okur yarımı haykes.
2: Buldu sizin bir rahmet. Emi Şenşin, sizden bu şorunuz tapşır oldu. Kaşkanın havas bugün intay yakışıcımı. Hayırlık seher, karşalımız de yollap siz rahmet. Zükre Hanım, sizden bu şorunuz tapşır oldu. Eslime, sizden bu şorunuz tapşır oldu. Rahmet. Hoş tövende biz Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük hava rayını aldı məlumat altımız. Ürümçide bugün kündüzünün keçikçe azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutuq oldu. Hoş tövende biz Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük hava rayını aldı məlumat altımız. Ürümçide bugün kündüzünün keçikçe azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutuq oldu. Temperatura 10'dan 17 Celsius'a gradusca. Muşayının 24. günü kündüzünün keçikçe hava bulutuq olup kiyin içildi. Temperatura 12'den 22 Celsius'a gradusca. Muşayının 25. günü kündüzden geçici hava uçuk temperatura 13'ten 24 Celsius'a gradis kışı buludu. Şimfo uçurunuz.
8: Yakşıma uçurcağım.
2: Yakşı.
8: Kesinlikle aydırımdan ağaç çıkıp uçur. Yollar koş yemiş raba içer. Kesinlikle dağın insanı uçuk diyen. Kesinlikle bırakmadık.
2: Baldı. Yakşıptı. Amini Gülhanım. Sizden uçurunuz tapşır olduk. Rahmet.

0: Anda ma arzu sizden bu çorunuz da pişir aldık buldu rahmet de. Yaxşı mısın riyasetçiler? 1000 kilosu kaç bal? 1000 kilosu kaç bal bu adı ki hazır hem de 1000 kilosu... 1000 kilosu digenin... Vaytan, anlısa tepesin cümle hazır ki bahası ne? Şizden de miyip ma o beyni akıl geldim yollar ravan kaya diye uçurun Abdurrahim Tepe'ni mevertip de. Kaşkay köklen bazanı aldı dedik yollar koşalın işte ravan kaya diye uçurun tenha yürek evertip de. Guangminglu, Guangminglu olmam da. Mevutkamın yolu diye yol. Depondu ne? Guangming yolları. Üzgüm depaktanlama açtı dep. Nimdi de yandan. İşki koydaydık o. Açtı ezanma 1000 kilosu hazır. Radyo anlap yan atmış hem seher. Yeni sağdı mı hava bek uçuk. Dep arıza uçuyor yollar siz rahmet. Andın.
1: Ahetce. Uçuşakçı kanda havalımız yakışmaz.
0: Yakışı. Siz çok.
1: Ne yolu bana şey başlıyor. Ölüm için bakma yedek başlayan kaçırlar hazır bravo. Uşağına yedek bana kitçerleri de kalır mı? Çekil olsun çok sıkıntı kalır. Şöyle hava açtı. Çünkü yollar hava.
0: He boldu boldu boldu. Rahmet. Ubul Kasım ka?
2: Yürüyüm. Yedek tepkikli. Uşucan.
0: Oy.
2: Yakşını tıpka.
0: Yakşı akka.
2: Bugün Kışkaşer'in ki hava arasına etki yakşı. Ağzıma tatmıştı uçurlarsam hani kaynat yolları her iş bir detere bravo yuma hakkı.
0: Boldum akıl rahmet. Sayılı 5. görüntün Nenhu Beyli okuyak yollar ravan kediye uçurunu uçar da ortak şeyin yaz efendim evet. İlamca uçurunuz.
3: Uçacak ha. Sobukistan uçakman kaynı kutsun.
0: Bırak olsun.
3: Yolu sürümü tampon kutsunlu atıratı hemen ravan ken. Uçacak ha. Ben bu şu ürüncü kişiye vicdanlarımdan cennet o. Zıtırıp kesem bulam doğamış.
0: Buldu.
3: Atoğanın etkeni.
0: Buldu buldu.
3: Ama ürün kişiye şok mamak sütüm ayakta yudurup çıkıp anlayın şimdi kolayca kutsa ama şimdi.
0: Buldu buldu. Ne kolay bu suyadık kısınız buldu. Daha şey yolları yollar avan diye uçurunu kadebi o evet. Doğru rahmet kadebi o.
4: Salam salam reyaketçime. Bugün dükkanla hayırlı olsun. Çokur dostla. Manga yollarınla avan olsun. Bizim Kaşkar şehrimizde hazır kaynak yolu dediğim yol yok.
0: Hem akol.

0: Kanka ikinci ayların yolu belki tozluk getirdi kavuşturma
1: Ama
0: yani.
1: aylarında formuluna koyacak yaşındaki yoğurt eserler birisi yanması para kemalesi
0: Makol. Galibiyet yolları koşlayın ya diyorlar Avanke. Limonu uçuyor.
1: Buraya
0: Abdülimkan.
1: ziyaret ediyor, Gözde yol kayarı. Şakay çağın, Hıncı yolu, Pakay yolu. Şundakla tulpar yollarıma yarış gösteri var.
0: Yaxşı mı riyasetçiler? May bahası kandak kırak. Bolgando de may bahası şu. 90 kim 95 mi? Şimdi bir...
1: Yaptım riyasetine, oturacağım söz yanı kasıldı bir gene.
0: Yağız ya bugün kulak teş şimdi yaxşı. Davandaki gaz kaçış fonksiyonunda YouTube'lanmış. Şu yerde iğir ve kayıptı. Şuna tosaldıma yol. Şuna tosaldı arkandaydı. Davandaki gaz kaçış fonksiyonunda YouTube'lanmış. Şu yerde iğir. Obdikerim kam.
1: Yolu sıra ağırsızcan, burası sıra tüm yolu, şahit imanda yolu, maşını sarkıp.
0: Bol.
1: Avaraja buzlu.
0: Buldum. Mihmancan.
2: Rüyüdecekten radyoslar, ben ağırsızlar, uçurcan koy, aptı bayla ise avana şükürler alan. Koşa bir kişi hazırlı sılmen. Hem alan kişi hala uçurdu.
0: Ha, makul, hoşal, siz mi hoşal uyuttun? Tiyanşar ayından çögülep yügüle bir kıranım tapanmay. Oran birini tatıp tüme, lakin mesken tok. Muşo Şinhua Nello'da turup Şinhua Nello apırıp koy mine de uklap şuna ulan oran şürvettim pulnumu amma demiş kılıp pulnumu atamadı cuma avu pulnu atkıdayım nimsi yok oran şüte edip oy bu tan atkıcı oltur yitip tuğula kanda bir hoşallık şu oğandı
2: Karıman
0: Akkep'te
2: 74 yaşlısı var. O giden yol kavre. Ben kanlı yollardan başını köperek tutmuş.
0: Boldu. Kızıl çırakta, kızıl çırakta oğunga burulu atkanda solgu burulu atkanga yol beremdi. Kayısı kayısıya yol verdi o. Oğun burulu atkın, sol burulu atkını yol verdi o. A sol burulu atkından doğru oldu. Oğun burulu atkını, sol burulu atkını yol verdi o. Esli mi yapıyorsunuz?
2: Burulu yaptık, gazı sıraya o size koy. Mal ikinci ayları ülke, son suyda sende gaz, mal, yalnız normal, ekret maçınla alışıyan salamet bulun atoy.
0: Neç yıllar oldu. Av Eslime edep alımcan da bir balı var kıran mihmancan. Sizin doğru avatı da. Tılla koyun ha. Sizin doğru avatı başta kuştur be dicim hazır mı Eslime?
1: He usulcek rahmet ne koyu paralıcım ha. Rahmet sizge rahmet. Bir ya kulcu da avatı hep tutup koy.
0: Nimik rahmet. İşini mi çıkmış tam rahmet eyde. Ma o halık şarkı yolları yollar avan diye avuçlarını tiyen şahı atıp da. Obligim taksiye kulcu.
3: Güzel yaptım ha kardeşim ha.
0: Hayırlı işler.
3: Ya, güzel hocam da şükür kıyamam. Ceyhan'la onun koşulunu yarar için tekrar var. Ağol sağlık kompaşı yapar kulcu bir gene.
0: Oldu.
3: Kaptanla kanda bulatı da uçurken kaptanla.
0: Yakşı yakşı. Patigül Hanım.
4: Riyaseti yaptım mı? Yaktırdın lan mı?
0: Yakşı.
4: Çapır yoldaşı aslanı yaktı mı?
0: Yakşı ablam.
4: Riyasetçiler sıra dolgat kadın sonunda kuşal kuram yaşavadını.
0: Hoşlanma,
4: Sunun
0: rahmet.
4: Sunun avazını bir gün ağlamasak, itkılıp len bolat mı?
0: He.
4: Bir gün ağlamasam bulmaydı. Şunda zade. Ey içirme radyomu açma.
0: He.
4: Almaydığının biriniz yapı da tüp. Riyasetçiler finalı mengü salamet olsun. İstiranlı mengü usulluk olsun. Avazını mengü keramlat olsun. Mana kaskad hemimiz onlaymız, mana mırak.
0: Rahmet,
4: ya,
0: rahmet.
4: Ya kapı kentse, kendinle en iyi salamet.
0: Bolsun. Rahmet sizge. Rahmet he. Şıkılıp. Gülce çoğun çoğun otur yollur yollar avan diye avuçun Yusuf Can'a vatıp da. Anladın, hacı gül.
5: Biz yettirdik. Aşırda yakşı mı o bugün kaç kadar var.
0: Anda herde yakşı mı o? Yakşı dur otam da.
5: Onlaymız mı? Etkilerini kes.
0: Rahmet. Rahmet. Rahmet sizlere rahmet. Azmet Aksa turpa yolları kandakta uçmuda ürümüş turpa yolları. Uçuk ya bayağım köyden hazır mı? Köysek beni uçuk. Uçuk hazır çocuğu mu? Bak ben çoruğunuz.
2: Bir yedi yaptık yol şere.
0: Ahır çoğu. Çen Tangcan yolları koşulun ya yollar avanken mine edip avuçlarını ildan edip baba verdi bu el kamozda. Bir günde 5 cüp ayak tutku size. Her birisini 100 koydun satsanız 500 koy diyen gibi. Çıkımı 100 koyun çıkarıp asak 200 koy paydı kısa. İcari 100 koyun çıkarıp asak 300 koy. Bulmap da 6-7 jöp tikmisiniz bo'lmaydi gajma.

0: Kunduzay mı, Cökre mi? Mevlüt kaç okumayım. Gomu'nun ki en huy dağda yollar yollar ravan diye uçurdu Mehmet abla evet tuttu. Güzel Hoten'in ki yolu çöre Şarkı Beycin yolları ait ravan diye uçurdu Şinşi'de evet tuttu. Mihmancan bir türlü tuttu.
1: Biz de kötü radyosan bana ansıra ısırca koy azılken diyen bana ben doğru musun cuma kulaklı yürü anmayın ya.
0: Uy kanatlı lavat siz tüzük tullan uy. Kulaklı yürü alımı dep tullan da. Bro kaval bro kaval mı? Kulaklı yürü alımı dep. Tüzük tullan vay. Ekelerken ekel tullaydıken siz o siz tullasın ayız. Oh. O alımını mı da tullasınız ötmeydi külüp deli kaldı hazır o. Kulaklı yürü alımı desin ayız. O alım ismi. Üçtürpan naiste top toktap aptap çıktı ya par par par par par par par. Hava açılıp gitti. Dep tursun cekan bu çürü yollap da. Bak ben.
1: Yoluk şere kınlım yolları koşuyormuştur hava.
0: Muhakkul. Tünü gün 650 koyu aldım. Kalıkurum. Uçu uçluk ayakta. Kolda tiki ayaktan birine. Dep. He bak de.
2: Bakın bari adı onu kutsa yapıştılar ya. Mesela. Kanan kalıcı aşırın bu kutsuya kızıdın.
0: Ben kurdu bu çürük,
3: ben kurdum altı ay gördüm çıkar. Aldım ki ben sen hiç geldin, 25 gün çıkıştım ben. Bir yıl uçan kum.
0: Makul
3: buldu. Sözlerse kalmandıra çürüdü, arkar kalmandıra. Yine de vatı beni
0: hazırım da çıkarmak istedim. Şu aşın, ben aşta akşam, onda emez okşa edeptim
3: çıkayım. Kocacan bir gün bana aydıran vatı atıp ki tonlularını çakırır. Takat yanmaktı gün bana. Hazırma bunlarca terapte mağırganı çıkıştı, onu ısırken bu
0: karanlığı. Oo. Çırağın yurt. Ayırdırım anladın ki tonlulun çırakları yanmaya kaptı. Bek dikkat kimi alacı mı? Kop karangı bir kılsel hatarlı kop kaptı dedi. Çırağını yandırıp bir hatar ağırlığını sel çoğra saklayıp toktu ama iman aslı.
3: Salamandır dedi salamandır.
0: He açtık gene bilo aldım ya. İçim kemeye bayım.
2: Bayıklı kız kaç o fizden gen de düştüm. Pamuk dağlar pek güzel görünürken. Dike anlıkçımız pek kayın güzel okşaydı. Kaçaydan az kızdan karşılamayız. Ama dedim ben bayılırken gilaf bayırım doldu ayağa. Aşıdan Aşo aydırım sofizden taraftan çırıp bir dekler siz çekmeyi ama aş tarafta. Eğer vaktin uzun fazla bir et bir internet numaralarından tatıp bakken.
0: Glass.
2: Şöyle huzur mu çıksın o sanat kalın.
0: Boldu. Makul. Ma maşının ki Tokyo yolunu yakşarak bir on şeyden Rımut Hanım olsa bir depegen bozsanla dep Rızvan Gül Hanım bek sorap gitip de. Anlı uçlar bir tavsiye yakıp baksın mı? Onda yine uçurlarını yanılsak, en yanılsın başlayıp anılsak niye zaten uçurum?
3: Uçurda yakışı mı kanda varlığınız muşaklığınız güzel dostu? Yok kofuğu bir ne yaptı orası bir ne yaptı iş kutu ettir atkansınız yakışı yitu atandı ya?
0: Yakışı yitu atkandı çıkıp onun mu çıkıp ayırdırım yollar yollar avan. Avazlı uçurga meselet vergen bozsanız da makul mü ne?
3: Uçurda avanlar yakışı mı amış o vicdan bir taraf kıldıran iş var diye bugün. Aşo, nerede bir taraf kıldığınız kayanın işe yarıgandı o? Başım bir depregen misiniz? Ne ettim yaş iş bulur de.
0: Anlıcılar bir depresim mi? Hatta almış hatta o uğurla.
3: Tamam bir cette ki bize hocam.
0: Ah Veycan.
3: Hatta şey. Yolla atasak bir avan ki o şirkliğe ama nindertime ise kalmandıra şirkliğe alakayam.
0: Muhakul dedim ki.
3: Şeyim ya. Pişme yaskıyla. Direkt olayla. Şunu düşünmek alakamın ayıda.
0: Makul, o Ecep yan besip gittiniz.
4: Daha da Cenab-ı Yıldır mı koşuyorsun işte Rava Cena? Herkesler bir hastası buldu mu? Örümcü doktası yalnızı niye işte bir hastası buldu?
0: Elkan Mozdoz.
5: He, Usucan, Abdikin taşını dini doğru. Abdikin düzüldü mü?
0: He, şu an, bunda az hele ünlüleriniz var ki sizin ki. Esleme. O alımda kulğun yolu alım edip tılısınız külüp ma patanlarım ağır kette deyici mi? Tili kıp kaptı mı ne? Rast tılıyanmaydı ki edip Hüseyin Cemaş'a deydi siz ne? Şüphingi karap tapaylı numur bağı zadı kim üt kette edip. Çokun maşı laç liçi yap kette mi ki? Liçi yap kette. Tiyançar aylı katnaşlak başkuruş çoğun katnaş çoğun ataretnin ki aldı yollar avan ki edip avuçlarını ablum için evet tuttu. Kaşkaydı mı tahtı görüktün mü şu yeğenin yuvanfağını kayıca yollar avanken katnaş yoklar tez keptim he. Bek tez kep buldum diyen kepken he. 90'da boran çıkış başladı he. Tor radyosu tanışavatıma çıkılıp dep dada kovçur yollap da 90'dan. Kigizli kığa ayağını pimi deyimiz go dep he doğru. Kigizli katırıp yoğunluk

0: отуруп иштеп чыккан аяк. Мао ток кичик токчулук устамдынке номерге учурган жол берген абалга деп 176-09-09-9061 экене. Рызван Гүлханым бирге койтуган мен номерди бир жолап берейли, бир телефон кылып, ахвалын бирден. İkinci aylanım yolları var. Midon taraf karap mağa yolun işte. Kaşkay yolu körgüden ötkendin kin. Açarı katnaş hadi soptu. Şuna şu... Şu burada bek dikkat etmeyin la deydi. Açarım tuzlu çekvalım körlü itip de hazır. Seher bulbulum hem de orundan koptu. Yakşıp da 9'dan 49 etti hazır. Şarkı ikinci aylanma taşkı aylanma yöcün geydin mi şu Bağdavan gıca koş yolun iş yolla uçuk geldi gavçonu Ferdon evet tuttu. Kelgü süçün uçurun.
1: Koşurken yaptım o yolun yaşa. Üzere ürüm süpüsü yapım süresi taşırla koş yolun iş kere alan katak maç köpermez.
0: Makul. Yaşımızlar, yasaçlar, muş vaktanla hem makul rahmet. Ben başka ülkeye çıkmak istedim. Pravının ki 6 yıllık almaç duruş vakti kekeni diye. Şu yerde almaç durursam bulan buludu. Buldu almaç durukla.
1: Mal 600 bin kilometrede mal dosyu bulunan maşinle Hazır 8 bin kilometre arası 6 ay kadar Şoyan bulunan şu kalası Yani bir kılıç kılıçı daha verir
0: Yıldı bir kılıç verirsiz Hem de kağını hem de aptoma bunun ahvalı karta buludu cuma
1: Normal, şey turduma.
0: Normal olan çağda yıldı bir kılıç
1: Bozulacağım şu turduma
0: Cilak
1: Bak kaç tane hesapta
0: Yasıncan buldu buldu aşı aşı bu içe
2: Yaşarsan yürürsen can
0: Oda. Yaxşım səs.
2: Çayı
0: salamı. İşte o qədər.
2: Yaxşı
0: salam. Oy, bir gün avaz boş qoya. Qızının naxşımı. Sayfa avçorunuz.
1: Ödəcə mən ayaq kirğa dostumuzun sorafa soxub kitinə bu. Oldu ki ayaqlar nemişdir deyir, həm qapı çıxıda deyməm. Beni qeyratdan Bekir'de Erdoğan'a polis kendi fikir Kedra Kaksan'ı eğerle Çıkını Şunlar bir polis teyze tüyündeki ayakla değme Kimse asıl bulmam değme
0: Elkan Bozdoz Seninki atıki ayakını bek eğirke Eşke putunu adır yuttuduk ya Kötür baksam bek eğir Sel yeni gerek Mındak yumuşak Mındak Mındak tikil bulmam dikereydi Rızan Gülhanım'a Tokçustam'ın numarını yazımı çekildi yollap edip ki hazır he. Mr. Yusuf.
3: Kayolu kürör güdün ötkendin kin. Aşarı katlar.
0: Bayamkı ve adi sikende mi ava?
3: Şu... Şu burada sen pek dikkat etmeyin la dedi. Aşarı tutulu şehvalım kürörlüğü tipi hazır. Şehir
0: Болды, болды. Ма ikinci айланмады болған қатнаш ади іскен бо. Бәк диқат қылмағайлы, шопыр доса бейхатерлікке бәк диқат қылмағайлы. Тосылыш ахвалым көрілі өтіп тұр азыр бұл жолда.

0: Hazır hem de söyleş maçılarım kaptı maç ikinci eylemdeki katnaş hadisi bu gaya gaya maçılarım kadar söyle peki bir sıkağa okşaydı.
1: O bir de yok kavga. Cansu yolu, Aydın'ın yolu yazıldı. Paşa kısa sıra karatmadı. Aslanla kalır çınlar var.
0: Boldu. Akip de.
2: O bir de yolu kavga. Karısı oldun. Sen sözler karatmadı mı yolları var.
0: Boldu makul. Kuancan. Kuancan ağız bek boşku.
3: Yaxşı bir yazıcıyam. Şuna üzüm yalnız tikimemek mayağını ya. Şuna onu yükemmedim ha. Çaltayın ayağı tükağı bir yerde ayağı var diye tükidi ha. Onun da vakit yok.
0: O açta kaldıraş mı teke?
3: He, yaxşı bir yazıcıyam. Ben ayağımda eğir tükmeyliği var, eğir tükmeyliği var. Eğir tükmeyliği var yani.
0: He, elkan mozdasın ki eğir tükmeyliği ki.

0: Upanlu konup oynap hazırkı öyle de be makul. Ay yeminda sağ basın katnaşkanlığı kılap kılmışını bir taraf kıldığı anlaşmaz. Yeminda sağ basın dedi. Yeminda sağ şu yerde bir cegil buldu dedi. Mihmancan tılıyı aldınız mı ya?
1: Bir yüzyılda radyoktan benim altını atacağım. Ben doğurmam ha? Çünkü atadım ben ona. Doğurmam.
0: Alımcan, Alımcan, Adılcan.

0: Emas, olim. Olimjon.
1: Suratkalık emas, Rusulcan. Elkan'ın ayağı da oldu da danlıkçına dankı vakı. Bazağın ayağı kırmaydı Elkan. Zatat çıkıdı o. Zatat burayı da nasıl...
0: Bazağım yok da ha?
1: Bazar akrabası mı o başkaların iki kişi suyası Elkan'dan 780'i alırdı.
0: 780 koy? Voy, Elkan Mozdoz danlık kensizcim ha. Sizin set ayak tikirkensiz de zanlık yurt tikemez. Zakas kısım yurttuk. Vaktiniz yetmeydi dana tıkı. Bağraş olur yollar ravan deydi ayca. Mina maçtan bu yıl 8. ayın ki 31. günüden burun. Şinyan kılsılar da baki. Yelik apte. Kaçanlara kapı 8. ay. 8. ay. 7. ay. 6. ay. 6 ay 7 8 mi 3 ay içinde. Kıvasınız buldu. Juanca yollar koştan yer yollar ravan ki limonla uçuyor. Bugün yağmur var mı Ürümçi'de de. Bak ya. Yağmur yağı dedi o. Muhammed Bey uçuyoruz.
2: Yumuşak, yenik materyaller ya kıymet buldu. Ya patates ezan materyaller ya erzen buldu. Ya patates tek de kurdu o. Ya sonra erzen materyal işlerle patates ezan kurduran yapmıyor.
0: Makle. Kar mor çaplısa men boğçuğa. Bulamdı bulmamdı. Mor çaplısa buludu, lakin ay ölçemlik morun çaplısanız buldu. İçin köy gülümaydan kovup karabunun çaplısanız bulmaydı.
3: Erbaylan motoru yolur Ravan. Nellan kutasını çektim aşırlar, sofrattan mı hocam?
0: Buldu. Çentancan yolları koşuyorsun işte yollar Ravanken. Anne Çancan yolları mı koşuyorsun işte yollar Ravanken? Bekli bana uçuruyor. Eysa canım işkimi yanıp da bana. Bop de. Yakışıp da Eysa can. Mağup. Pınyo çenge çıkırıp koydum. Bek yakışı mezmünken. Aşu şipin khane edip. Kaz şipin khane. Hayırlık seher digen. Hayırlık seher digen şipin khane ki geplene ver. Yasaçların emmisi. Deydi asal sende gidek. Korlu da çüp diken. Maşını veycan Ürümçü de yol bulan. Bulu da korlu da çüken bosu mu? Ürümçü de bir taraf kısansın bulayı verdi. Ma bazı şoförler Donvayhan'da maşına heydeyme digice başka iş kıp baksanla bulmamdı dep Eysacan nim bol diye mesela nim bol diye yok bu seterek bir gap ne herkese ta kaçtı dedi kaldı bir gap bak o nim bol diye diyeyim bu kapıla bir gap tanız Donvayhan'da maşına digice bile ki Eysacan bulmamdı
2: dep Kur'an bir gap etti hocam müsibreti ma o Heytan
0: gongiyo yok gömdüm ben.
3: Rizet'e petreseçiler yol kar bire, miyukacı yolları mı koşuyorsun işte Ravan ki meşk bazgatan normal gaz verir, tereçiler tımaşı yok ha?
0: Oldu. Andın zayi.
2: Rizet'e yaşın silah, yaşın silah.
0: Zayir efendim.
2: Bu hatunum fırıcın destekçi var. Sandım bana sınıf baş ha adam.
0: He.
2: Bir gün günün kaç çanta çadır kaza, sınan bayvatla. Bir yerler fırkandan kutulda bu.
0: Yolla bırkıl, Ravan bırkıl mı? Davan canı bir yollarım koşuyorsun işte yollar Ravan ki. Andı yine Tian Shanqu, Zhongwu, Zhongxin de mi aşı veycanı bir taraf kulalaydı. Abayım kanlı uçumuzu dep koyandaydı. Nur 18. Bu oldu rahmet.
2: Bu rizette de radyosdan bana ağlamasına atılca ben atıqım kuatıdır cümle ben. Onda şey yapınlar ha radyosdan
0: ustağa. Alim dep dost yeni adıl deysiz. Alim onun ismi alim.
2: Ya bom bomba değil alim. Yorma cep kubuğunda ürüncük bağırsam bitkar ha. Bunda dinlerim dokun
0: ha. Yani oğlum sizin yüzünü kandırtılığa için öğütü ortada siz gazır. Bunda dana de. Yüzünü minin mandatlılamam se de bunda. Tüzük tıllığı ne de açık kıvatı cümle ama. A tıllan kuşunan ki açık kıvatı da hazır. Tıllı kuşu yaş tıllayamayım da. Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Mən bugün nəsən çıxmaq istəyəm. Bu, bir həftə burun qan plan de, avarayı mı da qaraq durdu, qandaqsa qul. Bunu zənlə bir qarar kelinləm de. Çıxsanlar buldu, ləkən bugün yağmur var ki. Hava səl soğa qaraq kelinərək kiyinib, əmdə mədaq bir çıxsanlar buldu. Əmdə mə o tağlada mədaq səhrəb taqlap yürüyməyədi sənlər, onun qab olmaydı qaqşaydı ha. Yağmur yağıp gelse. Hem de bir yol mulanın içinde hem de bir kuralanın içinde durmadı sanlı yeni bulduğu akışıydı o. Obdik yerim efendim.
3: Yolu süre, bolsa yolu, kurtarın sana atıra atmak için tölge boşacağım.
0: Тенчлик жанып жолдорго Раванке согук ко бүгүн деп, согук бүгүн шу. Якен Чинбагач алдын Далу тарапка меңиште кошленияде машинала сал көп. Кызыл чыракта азыраак тосулушу баке деп адам такси айтыпты. Олжуду жол кабырма, яңа аяттын жолдор жоллар Раван деген учурун ак кепте айтыпты. Турсунжакам үжүмүнүн сапкы менен ябасам зыян кылам дегендо деп Турсунжака. Хели чоңуп калган адамсыз. Эмди бу үжүмүнү кандай ийеш деген тоорлук маселени эмди сурайдан бу капсыз го. 60 кирип калган чагым мышта суал сорам да үжүмүн сапыгы менен ябасам зыян кылам да деп бунун сапыгын ажыртып жүрөмсүз уне, сапыгы менен яймыз уне. Чүмөлүлөр менен кошуп ябамсыңыз лан болду эмесме. Пушкы бүтүп бир пүлү бүтүп анем да карап бир бир да мыңып жүргөн чүмөлө нерсе бамы жокмо шуну бир карап бүтүп ийсиңиз болду уне. Сап унун сапыгын ажыртып ябамсыз ма? Эми сапыгы менен ябат деп иштен боккан болду го.
2: Salam bir jetçe güzel hocam da şükür ama dönmel yolları etrafı hazır ki yollar saçı taralan ki.
0: He.
2: Hele kan gel. Yok hele kan. Koy yok. Salam.
0: He makul makul.
4: Beijing vakti saat 10.
0: Hoş kaderli kanlışta. Programımızın devamlaştırmış. Özal'ın bir uçuru bakanla. Ele Özal. Özal.
5: Sağolun yaşamakta gelip hayırlık olsun.
0: Bir olsun.
5: Ben demiş gayyalıydı ki. Şafaya aylıkla korusun mu olmuşum
0: ben?
5: Belli yapı o kendim yollara kravancı mı?
0: Bu oldu. Andım ma abdurayım.
6: O güzel kavri. Rahmet çay şımanı yolu. Başın kızı sıradan dalçı yolu kal. Bak son yolu. Başın rahmet çay yolu yazılsın. Her bayram yolu. Geldim yolu var.
0: Sapık ulan koş bir yavaşını aşkazını teşvik etmeyi dedim açayım fu. Sayfa afçoruz.
7: Tayyuan şimali yolu da kovdurlar köpürekede, her bir kızı çatıda tırıp kalır kebir. Yine ki bugün Nelsen'e şimaya şunuma bir tek kapı tıkılıp kalkıp cümalar dolarına atıp.
0: Şu, soğuk Nelsen tekim soğuk. Şıçıhu yollarım koşuyordun işte yollar avan kedi yavuz çorun nura vertip de o. Andın Ömer Efendi mi çorunuz?
8: Tamam, diğer seç yok burdaysa.
0: Yakşı mı?
8: Ma, demir vokzalda kıra yokken.
0: He.
8: Ha, Çangcan yolları yalan he.
0: Çangcan yolları yollar avan, buldu. Uzun yolluk haksız buluş vakti kaçandan başlandı, kaçan ahırlaşıdı deyip sorup siz. Haksız buluş vakti kıramı 26. isla, 26. isla kes saat 24'te başlansa, 31. isla kes saat 24 kişi. Moşunda oldu. Moşunda maşın yok. Kün kündü mü? Taş bakı dek manadı, taş kaylamı da. He? Oldu da bir maşın yok. Ya yanda bitmeydi. Kata iki taş bakın bilmeyen velip. Adam ya aldı göt güzgül koymağın. Dip açık kapta Eysa Can'ın ki. Şu sel içtik meyen koysa bol diye söyledin aşırı etmeydi ki. Bunda pek aslı meyen olsun bulmaydı. Nen sen de bugün ettiğen de ben karapaka ya. Azrak yağmur yağı vardı hazır. Lekin hava bek soğuk. Dip yüz canım uçuru yollap da nen sen de. Cuma hava bek soğuk ki. Bilek yağı basanı ulam değil mi? Aa, ben seni sayıya çıkmadık anlamışız.
2: Tamam mı? Rezette çok yoluşuruyor. Güzel ama daha ben cenub yolları, daha ben şimal yolları yapmışken. Döküm patalık yerler. Yıllar saat yatır Ravan'ken.
0: Buldu. Ravan taksiye uçurunuz.
9: Rezette çok altı yıl dallarda oturursan sağlık yolları Ravan'ken.
0: Buldu. Özhal uçurunuz.
10: Ben ne yapıp oturatlar yolları Ravan'ken uçuracağım. Ay çok kişi lazım diye ben gelmeyin anlamırımı. Ben okumaya ver. Çok umurum yollar tarafına.
0: Evet dedim.
10: Ben gelen ben abi yakışır.
0: Tokçuğu... Evet ben de Rızvangül Hanım'a sorup diken. Yolucuyorum ağa yan yollar yollar avanken. Şunda kılıp işi ordumga az kaldım. Bir tılı vesip oldu mine. Bir tılı anlı web kriketken bozsam da kaldım can. Şimdi kua canıp yolları koş yolun işte yollar avanken. Bekletik ben uçuyorum. Bağırlık şopur dostlar yakışma. Minin tok maylık maşından barıydı. Şununki tok yollarını onşalaydıgan en ustu ustamla bağımıdı. Asta çoğun diyen kıldığan ne? Tez çoğun diyenge özgertkendek. Ustamla boz. Onda kıl bulmaydı onu. Onun seplengen batarya mavu. Yeğen bura. Her kıl işte bir ehvallah buldu de hem de bana. Hem de şu tez tok. Tez tok kaçılaşını kollaydıgan, kollumaydıgan. Bu da bataryanın ki tipi, türü ve onun başka sistemleri. Ve ama zapçasları buludu onu. Onu üzenle özgert vasanla bulmaydı cuma. Abdur işte efendim herkes ekmek olup. Esli zavuttun bu aslı tokkaçılaydığa halette çıkka aptı mobil bolsa bunu ben tez tokkaçılaydığa halet ki özgert yutuma edip herkes ekmek olman. Hem etrafınızdaki aşındak bir adamlarınki az duruşuğum herkes işenmen o. O diyen xeyli pullu bilen batarya edin tahtep bunu koyduğun talep ba. Анда системасы болуду, бунун компьютер системасы. Анда запчастары болуду, муну ишенмен ондай кептерге жума. Өзүнчө такачта өзгөртүп бакам деп кетеге. Эгер эмди ма астык качылаш алтып, анын бир яктырмаган болсоңуз, сетип итеп, тез ток качылашын колдойдуган автомобилдин бирин сетип алсаңыз болду. Уну өзгөртүп акмак болуп жүрмөң. А биз сизгимда якым туруп мына деген кеп мажма. Машинанын моторлук кенешкиси үтүп жокуп кетсе, кайтып жерге болом деп кандай бир жер эмес. Буну ачы жалган ярыарсан, аптитал аркылуу бижесиңиз болду. Яки болмаса моторлук катнаш басталарын башкарчу орнун берип жирип алсаңыз болду. Машинанын эгиси барды.
2: Сөрөз жакып чөтөл хараа ушулган мафкуканы кошуп турган сен.
0: Болду макул. Түнүгүнүн баштап халык багчысынын ичинде тамак чекишине чеклеп чеклепту 6-нчы. Ха, туура. 6-нчы айынын бирден кийин тамак чеккендерге факан койду кечима. Ма халык багчысынын ичинде хатыржам тамакчысын чекип атканлар. Тамак чекманлар, анда адам чекеде деди. Күчө майтап ташуулу эчилдиган тоорлук хабар ба азыркы жимитте атакма аба булут кулуп мана 3 күндөн азыраак жудум болду эни кайыр кеттим ке уяга токтумай катазабатты дуйолдук ханы лаба урса техе машинни от машинасын техим астылтып карап койду ке адамга шуңа деризни түшүрүп эйса жан доктор машта иш кылам да Сиздин бир хил ичиңизди бир ашы бирси диянмай аткан бир кептириңиз аштак. Ичиңизди бир неме татлап аштак. Ним кылдыган куюңуз ба экен, а? Үйдүкүлөрүңүздүн бир сурап экен ашым. Найт кошал курам ал тага вактыңызчо. Мен ушу машина айдап аткан вактым иштамышта ашланып кылсам кандай эсиятты болсоз депчо. А энди ал тага адам бек биарам болуп кетет экен аштак. Машинада отуруп башкаларды тыллап, башкалар менен петишмай, урушуп аштак карамлачы машина айдап Кыстап аштак. Эй десе, а энди олтага адам бек бий арам болду экен. Ашта диди маңымы. Уяк ой маң эмес, башкаларга. Аштак иш экен. Шу мен бу калгансыз, бир шу адамдардынки ар кыл болду караң бу атрапыңызда караң мастан. Сизге окшойду калдыр болду, сизге окшомойду калдыр болду. Сал гайрирек сиздин мижазыңызга нисбетен Сәл яраклашкан булган кин силге гайри билендә, ошо гайри миҗазлыклар булды. Аждак. Ошлар белән бер чыгышып үтүшне бер өгүнеп алсаңыз булмам да. Да бер. Ә? Ошларда бер күзәтүп, уларныңки бәзи бер нокталар шунда кызык нокта да, ә? Ошта кызык нокта мәсьәләләргә юл ка вакытыгызны мондак бер чыгышып ошлар белән чо. Чыгышып үтүшне бер өгүнеп алсаңыз ла. Шунда яхшы яшай алайтыгыз көңеллек. Ошта кылыңа Айса жан. Доктор машта жил болам да. Бирэ көзүнүн операциясын жакшы кыламыз, уйуп эп ташлап кетем дейм деди жумумда. Үсөнчү ашта деди. Үсөнчү ашта деди мине. Көз доктор Айсажан шумо? Ай доктор машта болам да эй. Ашта жил болган болам да. Бирэ ишин камдаштырамыз, сиз көзүн уйуп эп ташлап кетем. Мен эмсе деп ташлап кетем дейм деди. Айта деди мине. Үсөнчү ашта деди. Мен галбилик ал тамак ташылып алдым. Мә, бопту ма деп. Яхшыпты, яхшыпты, яхшыпты. Мао да яхшыпты, адам бамы жокмо демей, чеке беретте тамакыны. Белән бопту. Тамак чеки дигәнләр, чәкмисен деп.
2: Күзәтеп тұрады оттан, бала аңсыра үтүрдәсе таңылмай чөн. Дисем болсын, хоша өскә яхшы адам. Таңылмай на үтүрдәс.
0: Таңылмай ма? Oğlum beni bir tıllap koysa deydi o. Tamam mı dedi. O oğlum bulumsuz dep olsun bir davetsiniz olmam da. Saymaçan yollarım koşuyordun işte ravanken diye uçurun nura vetip de. Uçurun fakat bana vetip de akansa dep şey. Kıvatı da bir video olan evettiniz benim. Ne kim tam bu? Korlu gene. Korla. Korulda hava yakışı yolla bek ravan kıra yok. Keştiki musabıka kandak bu kola ha de. Kandalı bolsa iş kılıp kızık bir beyde musabıka olsa boldu.
2: Başarıyor ak topmayı maşını getirip kaldı.
0: He.
2: Adet ki maylık maşalarını tostuk kılıp özgürtip kaçırgın buldu o da kısa dayı üstü kaladı. Sızlık seviyordu. İki ay kaldı. Kaçır ak verin ıslak mayı mağını anladı. Anç yüz kilom tırmağı mı? Anç yüz kilom tırmağı mı? Anç
0: Азыр бир күлүп атты. Ва-ха-ха-ха-ха дегенде күлкүнү күлүп атсак болот анын кочо. Шамалында кеп.
6: Бир 7 бүтөт гожуда жол кайры. Sen de 10 yolu, Beycan yolu yıkıldın. Bak şu 10 yolu kal, bak şu 10 yolu. Her bayramın sen de 10 yolu yıkıldın. 10 aylık da yolu yıkıldın. Bağlı bir yolu var.
0: Bu oldu. Ahetcan. Yaşı mı? Al uyga.
6: Ramazan da kiralarda. Kuşa dürken kahve avuçak. Yeten bana var. Yemiş kutlantıda suyla da. Taş bakırın tüm taşı var ki aldım.
0: Aç taş bakılı bekçili kıl demez mi? Aç bulup mu açı tiyenşen? Aç suyda oldu ki, aç tunu oldu ki, aç taş bakılı. Oho! Oy. Aşılar bekçili kıydı adamla. 80 diken kim bir abi? 75'te 80'de miyim pas buldu. Üçcaklık velisipitke batarya uğurlaştırıp yeni enerjili kıp. Yaşım sizler şopur dostlar. Minin uçurum bu kargan bu sanla. Uçurcan siz mi çıraylık yazığa uçuruna hata yetkizdiken siz o? Başkalı adamını yaman köstüp, demegen gepini dedi dep, acep könlüm geldi dep. Bihude başkalarının könlünü rencitküm yok mininki, acayip gep kıldıken siz. İst ağzım, nemişka digen boğuydum, nem digen boğuydunuz? Ben ne adı onda dedim, çıraylık yakısam, onda dedim. Üzümününki sapıkı paydalık yavası buluyverdi, he? Bayağı mı kalıkı, tursun çakam, üzümününki sapıkı paydalık yavası buluyverdi o. Dep. Birgen muşu bu içilam yazıp dike ama şimfu. Ben kendini gap koşup koskonuz teşvetmeydi o dep koyup dike mi? Şuna nemi dep koskonuzun teşvetmeydi o digen gapını koş koysayız dep hapu kaptı şimfu. Ha hapa bana hem de. Hoşta kırak demişsiniz işini kanmaydı o.
11: Eee mimacı, min yaratmadın ulan sen olmayı mı dep? Makulem.
0: Sertemle aldıdık yollar avan dep yaprak uçuruyorlar. Elkan mozduaz.
11: Eğer yaşayıp bileti aldılar, sevgili periyete tutup tutup, elleri tutarken bulsunlar. Hocam bak o be, yakışkalan yani der. Sonra aldılar ya, size ülke etmeyemem lazım, yalnız tüketme ayağı var. Ben altayın ayağı var, şükür para. Şimdi tüketme de yapıyorlar. Dinleyme.
0: Ve boptu boptu. Bir
11: kağıtın tüketme de yapıyorlar.
12: Eğer yaşayacağım.
0: Bu. Vay, ne çıraylık dikip size. Yüner olsun mu, yakşı kendim ha? Yakşı bir yüner olsun mu?
13: Sizce kadar yakşı mı? Memun etrafın yolu sürü, gözü sürü duramaya kaldı. Ben olmaktan bot yıkıp bırakıp çekti.
0: O.
13: Şunu da gönderdim, bakmada. Şükür eleyler. Akkı kaynarsın, gazetini koşsun istemancı mı?
0: Makul makul, buldu. Tamamdır, katlaşıp duran cuma, lakin fırsatla mı olsa, he? Anlap duran. Ben ve siz
11: de. Erman 74 yolu şurayı versin, Moşo, Fan, Melo, yolları. Tamam.
0: Oldu, makul. Bugün Avar Aydın bir haber verseniz, öptük ya, hazır aşkantım radyonu. Ürümçünün ki Avar Aydın haber versek, Ürümçü'de bugün azırak yağmur yağıp, yine hava bulutluk oldu. Temperatura 10'dan 17 Celsius'ya gradı çıkacakmıştık ki. Esleme.
11: Mimacı.
0: Yaratmadım diyen gepken, he? Anda yeni karsak. Tüzük yakıllı dep ne çıkarttım dedim ben tüzük yakıllı dep ben de tıllığın tılla diyen ki tıllamam siz korkmayın. Tıllı düşüm tıllamayı dur aldıgan. Lanca ultra rayını aldıdık yollar avanke diye uçuk dep. Açtam sordu ma dep Rus'tan. Açta sordu. Manda alıp gitken gep. Cevlan.
14: Ay.
0: Dep. Açtam sordu ma dep Rus'tan. Açta sordu. Manda alıp gitken gep. Cevlan.
14: Ay uçacağım onu mısın mı? Ooo. Üzümlerinin sapkını kanda acısı bağlı buldu. Uçuluk yakaçlan yevesek. Ay işte mamaydı. Yevirmiz bu ona sapkınlarla.
0: Şu an mesela sapkınla koşup yemiz onu sapkını mı acırsın? Am sapkının da tak şimdi ne çile ne taşvi dedi Allah'ım bak gel ikin güzellik elip elip oşlap oşlap hap hap kıp yap günü kalkan dikin o sapakını ondak ey ne vardı mı bir üzümünü elip mesela ak üzümünü ağzımı silip ne sapkın çile ne taşlı versem üzerimde urgum kep gitem ki benim ki uy ne dakıl sen yemem mesela ne dakıl sen de Abdikerem uçuyorum.
14: Eğer bir kumalı olur, kumalı olur, muzey atırağıdır, maşın zelt et, altı ay oturak koşacağız.
0: Bu oldu. Mahmutcan.
15: Yaksın sizler yazık.

0: Ses
1: Nasıl
0: vapurdakta
1: ses?
0: maçta böyle çingon falan indim. Bir hadi yaklaşık dondalayan kelden yollaşımda araba. Sıkıntılar bir yangının 7 kişilik. Nazır yalgandık da kıstırdı
1: Buldu. Ok yaptı.
0: burada. Bozcu'dan yol kavraya, yalnızdan o yollara koşun işte araba.
1: Valla Ömer efendim sorunuz.
0: Sapkoyla ise Hevzet Bayısı var.
1: Sapkula is kavzet paydası var. Vay yakı.
0: Berizler
1: Avarcılık son
0: tepe
1: yavet
0: yoluk
1: olsun.
0: şöyle. Halinden kökenli kişi 5. yollar alan sana. Boş yönlükler alan.
1: Oldu. Sizden başka mı? Benim ismimin otursu da ve diyen hat bulmuşsa ben oy o men ve siz demişsiniz kıran ve ne koşmuşsunuz kıran men siz kaldı ki sizin ismimiz men siz Mühendisi tayin yok diken de çöbür mühendisi kaldı ki akıran bu gipinizdin ki Çokum ve ne kuş bukumsa men ve siz Şikimiz diken de çöbür mü dağ oldu ki Men siz de deyizip siz ısmınız ne Şunu men ve ne kuşup Doğru okudum emeliyette ben Doğru tüzütüp doğrulap okudum Men siz de okumduk siz Men siz Nurtay
0: O sürücüm kanka akonunuz yakışı mı? İşte git parası. O zinekte Şinkuva Donglu yolları yer alan. O cidim hava çıktık. Hazır akşam Allah'a sokak da bırakın.
1: Buldu. Benim bırakı kırken bak oğlum mu sapkı bile yer verdi cümle değil cümle. Anladın cevla efendim.
0: Vay uşucan makul den deyinler sizden dalaşıdığan Roşengül yok bugün makul den aç sapkule yeğli sapkule istek yakışı bek payda kuldu.
1: Hangi yollarda maşallah cehlike tosluşu yok diye uçurunu Berna ve tuttu. Durun ki.
0: Aksu bana ise ayrılma şirketinin taşlayacağını sorduysanla o kızıl tırakta fırtken silah kızıl tırakta kız tırakta özgürlük kısmın mama gençler tutun karar bunda kımanlar ey. Yemir sınav piyade, maşına piyade yoldaşa çıkış etmezken sen yoldun. Ulaşma çıkış sana piyade su maşına yolda gençken.
1: Buldu. Eyko yayı.
0: Sütler kondarak yaşına.
1: Yaşı yaşı yüzünüz çoğa. Obdan turatam siz mem yaşı ya. İşlerini helinim kılıp.
0: Sütler kondarak yaşı bol.
1: Yaşı.
0: Ha, bugün mahkumiyet gibi işlemi bozarda. Hiç tıkmallarını çizip teyya kılıp et bu. Ama kentel kalmışsın kilip.
1: Kilip ma şembe vazanı kızı için ümit kılmaz dedi. Konyançı şembe vazanı teyya alıp gette kilin la.

0: Ağancılam özgər çıxıb olmaydı bu nə? Birinci Xotəndə yol uçur ama birinci körük. Birinci körük. Xoş yolun içdi yollar avan kəndə uçur. Nicat taksiyaya vətib tu. Vəli yapanı uçurunuz.
1: Birinci çıxıbdır. Yol uçur. Ben çanayanın kaldırdı ki yollar avan. Yeni bir gazı bir son işimiz mavi. Qulcuğu bağışı gazını toluq çalıp yerinde de. Kəgisi her kanakaya toluq çalıqlı bulup gel bağışı. Sen eskiden gazlar şu gaybır yerde yokken gazlar. Esasen mayın zıkırak zarılık mantı bulup gel ama qulcunun işçi de toluq her kanakaya zarılı bulup gel gazın.
0: Boldu. Ağ kepte uçurunuz.
2: Qulcudan yol kavuruyor. Çok ateş dağılık yok. Zahit arabalı.
0: Qulcuğu meniş yol bölgede 400 kilometre içinde CNG gaz yok. Fakat Şinşin Fu çıkıdılam gaz kaçılığı buldu. Der. Gaz kaçılıp vermeydi emez. Gaz yok. CNG yok. Suyuklandırılan gaz kaçılığı uğurluğa bağlı. Lekin CNG yok. Tep aşağı dedi o kalpak. Qulcuda ürümçü gücü bu ağırlıktı ki yokur süre taş yollarda gaz kaçılaş punktları bək köpəməz. Bir iki üçlü yedi ba, iki yedi bakar az tep. Ma o İlyar efendim uçur yollabdı. Sünyamra yolları kadar avan kəb oldu. Qadırlık anlayışla anlavatqınınla 174 Qatnan Sənət Radiosu'nun ətigəllik yollarımızda biz əmrə programımızı. Programımızını Axmər Vahid un zavutunu qollab kelibatqan istimalçılığa minnettarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlıq için davamlıq tırışıbatqan Axmər Vahid zavutu alayı tələbqan. Axmər Vahid'nin ulları, yağları, görüşleri, açı soluları, organik görüşleri katarlıq. Məhsulatlar bağ. Ana programımızın ki, şu Abdumobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağı yetken pulunuzda tecaydıgan Molligir'in Abdulları mukafat buyumları bilen alayda kolluğun. Onun da başka Şincan'daki en isil temizde yürüyüşlük faaliyetimizde katlaşkını olsa Sertem Kuroren Kaligüşe Ögürhansı. Yurt yurtta adamın Sertem Kuroren Kaligüşe Ögürhansı'ndan tarmakta kaldırıp oksuduk orını Seyfu Gonçan'da. Xotən şəhəri 20.000 yolları yollar avan diye uçurunu Mehmet Niyaz efendim evet rahmet. 12. otura Sımız Sağut etrafı Sanfango yolları koşlanıyor yollar avan ki diye uçurunu güzel ayet evet tuttu. Ömer efendim uçurunuz.
1: Başımda kalan izgert için ölçü atan köprüdesler hemen temelgin bir sebep edin. Hatta başımın ki ağa kurumdaki karıvar dağıltı bir yat kuzur. Rekaya çıkıp kalsın sokup çekisini kıydamaya kendime. Şunun karıvarını aldım. Matur kısmı kırıp ki toz yollarını kalan izgert vatana bırak şıkıp kalsa. Elbet kıydamaya da boşandınız bunu.
0: Bu soğur şirket götürmezsek ama bir mesele, abi bir hatalık yuşurun kapıcı, onun bir hatalık meselesi.
2: Oşurcan, o yüzden yol üstüne donsun koyan şirketi yollar avantı. Oşurcan, bir gün süt pişadınız mı?
0: Süt pişadınız mı? Kuşadı yol kavrayma, kuşa medeniyet oturu yolları garip dinşer kaptı mobilla selkiyo hep tep kuşa taksi uçur yollap da Ekber Guan koyu uçurunuz.
2: Ta yolu beskavet görürsen kalas görür geçer, avan ma yaş Allah'ı. Mas kaybı da hele onga hele sola ilanda mangmay. Öptüğümüzün betoneyip mangalıyız mı?
0: Bu oldu makul. İlan bağırı meyve atkalla bakken de kırgan değil siz uçurgan. Ürümçüden kulcuk bağıça tokkaçlardığa yerler var mı? Meyli gazkaçlardığa yer bu musa tokkaçlardığa yer bu. Tokkaçlardığa yer var mı? Abdullah Hoten. Hıbi garbi yolları hele ravan kerege uçurunu sayfa verip de o. Koysa dağların umurunu mağım evet peken basın zıptı ki edep Halide Hanım. Hazır ol telefon kılığa mı? Evet vettik. 3-4 günde bir zopin çıkarsanız olat diye. Oblet Hoten taksi. Rahmet siz gecim ama makul. Vakit etmeyi. Töte sukanda mağını koş peken asla çoğundan kıldığan ne? Mağını beşiğe çatsan tez çoğundan buldu. Dep çoğundan. Onda olsa buldu de. Asta te, onda olsa buldu, abdumobil yüzü şunda layılengen bos buldu.
2: Kahve körüklü şişesilik rağan kerçim al şirden.
0: Makul, abdikerim kam.
2: Yolu sıra o şirden şimali dostluğuyla yolları var.
0: Ürümçü ve vokzali, şimali bekette xeridara, xerida çürdüğe orunda neçi taksi kendi sandıkını içi bitip kırağa kıltırıp da açta kısı bulamda da bombaydı. Ertan Elçer, onda kısı bombaydı, neymiş onda kıvağın dola. Sizin ne müdürünüz var deyip kargayı taksiye çıkıyoruz. Kandak mesele. Kaysi cihetindeyseniz. Ablikim...
2: Oooo orada şey ki bazı ya suğuzam ya kuşak ya orada şey ki. Ondan

0: maçında oradan yapacak olmalı.
1: Toşak ya, tokkaçlarına uğurlanmayacak.
2: Yedin gelme koşunu sıralan kezme alışıracağım.
1: Ya makul, Eko yayı. Siz o pekat hoş olmayısınız. Maktımaydıken siz ademli. Ben o şuna şükür oturup da anlaydıgan bop gettim. Akşamları ay ay tuğar, gündüzleri gün tuğar. Oy bundaq o maqtasınız qanday boldu? Men bu maqtashlarning ki birisi kimi layiq bo'lmasam, mushta maqtasam meni maqtab qo'yishga deb o'ylabsiz-da sahar bulbuli. Men unda bir sundaq gaqqan qila maqtab ketdigan, maqtilinib ketdigan ham maqtab ketdigan adam emas.
3: Bo'l degan yo'l xabari Ahmadjon Yozlaravon.
1: Masalan, maqtab qo'ying dedingiz, bo'ldi. Maqtab qo'yaylik. Masalan, majoatni maqtab qo'ying, mening bundan bir oloyligim bor deb. Dapiqmamsa.
2: Şirkan aslı kaynağısı yolu şirketten aslı kaynağısının birinci numara serisine şerifte kırıp bulan şirketçi mikrobancıma.
1: Ürümçidin mu şu Ürümçidin kulcuk boğan arlıktaki küçük maşınağı gaz kaçılığı bulduğun gaz kanlı tövendikçe. Dedi, Ürümçi Sempon mulazmet rayını, Köytün mulazmet rayını, Şihu Kızıl Yultuz mulazmet rayını, Bortala Şaçvenzi mulazmet rayını, Sayra mulazmet rayını, Gozgo mulazmet rayını, Yeni yer mulazmet rayını olacak hep oldun ağız. Bana bu şehirde gaz kaçılıklı buludu. Dedik o izlep ben de. Cevlar.
2: Yol sürü yol sürü mavu. Sürüm şehri sırt bir taş kalan maşiller. Son aldığım nanıp bazı yer koyun aldı geldim. Yollar koşun üstüne var.
1: Oldu. Enver cevap şurunuz.
4: Uşun gel. Bak yürü. Polis yandın. Kavaza karıp mağın yüz kalır avan kene.
1: Oldu. Mahmutcun. Bo'ldi. Onda yana ko'rlar Lenga yo'li qo'shilinishda yo'llar ravonga mashinalar ko'p to'silish yo'q degan uchun ezjana aytibdi. Ko'rgazma zali yo'llar qo'shilinadi yo'llar ravonga eldanadi baba. Ondan
5: Dariya deb turtib yo'l o'tirimiz bolalar dafasi oldidan.
1: Bakul özümlükle baksana atrap hel ravan kedi gavçanın sayfa verdi to yolu çev çoruz.
0: Salam buruz yetişte dursacak yol kavri he ama o sayılı musu misen terbiden başlat musu hanallı o terbiden başlatı musu terbiden başlatı musu terbiden başlatı musu terbiden başlatı musu.
1: Makul Abdurimcan.
2: Orta yol kavri garba azat yolu.
1: He.
2: Belni kızın sıradın, başın kızın sıradın, Cansu yolu, başın kızın sıradın, Aydırım yolu, bir karanmadın yolları var.
1: Makul buldu. Buldu. Eka yayı.
2: Kadine Allah'ın sen son zamanı anten şimdi onu tutsak getireceğim ama.
1: Makul buldu rahmet. Yakşı müsler, riyasa işler. Dilber digen nakşını anlığan bulsak. Bek yakşı buldu diye. Ya ki yarga söz. Degen nakşını alsak mı meyli deyip yollarsız. Makul hazır mı? Uçurlarını yetkizip bulamayatımız. Ma uçurum çıkma deyip tıllaydı bu misafir. Birkaç anı yitelim. Ben siz.
3: Durman 74 yolu sıra beğesken bu şey. Yeni beğençimin aldırı ki yollar koşuşun üstüne lan.
1: Makul buldu.
0: Dolan bir yetkizip ben hocamda uçuyu bireceğim ha. Doğru zaman yollurdu ma. Maşin çıkamazken ma. Yeni hayatın yolları azar çatırı lan.
1: Makul. Buldu. Anda ihtipak yoldu mu maşallah köpemezken he? Rüyol, ravan, ma piyade ödedik Allah, ancı mınçı bir bizden bir oylap koysanlar nim buldu? De puçur yollap da. Dikkat kıp, mangan bosa deydi. Anda yeni karsak yanlı, koşan üstü yollar ravan, arkvan içildi, ma tuzlup ketken. Tuzlup ketken böyle mi hazır içilip de, diga puçur ne vatip ses, rahmet sizge, cimo, rahmet. Onda yine hazır beka bu radyo anlavatı ben mine tıllıdı mı ya ki kanda hıpke tıllı mıydı? Kattı tıllı onu mıydı? Tıllımayma hemen adam tıllaşını bilmeyme hemen adamım tıllımayma de başta deydi.
2: Orada yol kayarı. Garba azat yolu. Belmi kızın sıradın, başın kızın sıradın, Cansu yolu, başın kızın sıradın, Aydırım yolu, bir karanmadım yolları var.
1: Makul buldu, rahmet.

0: Hürmetli radio anlıkçılar, anlavatkınınla 174 Katna Sanat Radyosu'nun etigellik yollarınızda biz zemra programımızda. Programımızda Ahmer Vahit Unzavut'un kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılığının sağlamlığı için dağımlıktırışı vatkan Ahmer Vahit Zavut'u Allah'a talep kılgan. Programımızda yine Abdumobil Kulubi faaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulakı yetken Tolonguzda tejaydıgan Molli Girin Abdullarova. Sinjandagi eng isiltamizda sherish faoliyatimiz qatnashgan Sartam Kurorang Kalugochi Ugrixandisi. Aqsudik o'rni Sayfo bo'lganchaqda. Kayfachi taraqqiyot rayonlari asos jihati yo'llar ravonkan, mashinalar ko'p emas degan uchun Elyara pandima aytibdi. Mao tashtakda boqadigan anjuri boqaydigan tem oilasida bor, lekin boqmaydigan lab qolsa men bilan aloqalashsa, men berib akvasam bo'pti-ku deb Milala. Ben siz.
1: Şifan Gavcalı, Çimazen Tonu'na hoş geldiniz de Sıtravan.
0: Oldu. Ahat, Canba Ahat'ka.
2: İnağını Mısırcan. Harmağası yol kavre. Benim ben yeni oturduğum sayılığı çiğir. Gönlü körü, gönlü yüzyıl körü, yüzyıl nisan şükürünü aldı. Altın bulakını aldı. Şehir yolu için Sıtravan.
0: Makul buldu rahmet. Abdurim.
3: Oldu yol kavre. Aydırım yolu. Nungya yolu kızın aydırım işi. Trafadın yolları var.
0: Bolda, Sübi.
4: Haa, bu şey cevap vermek istedim ben. Pek rahmet ha, dostumuza kargan içeldi o maşayla edildi. Pek rahmet, pek rahmet.
0: Erzmeydi, erzmeydi. Abdullah Hotel.
4: Yolun sen. Pek rahmet, pek rahmet.
0: Erzmeydi, erzmeydi. Abdullah Hotel.
4: Yolun sen sabıda sen bak, bana bir yolu başlığa teşekkür ver. Bu da yağmur yağıdı kalsın da.
0: Yağıdı ki ya, yağmur var dedi. Ürümçide ha.
4: Ya şimdi brüzetmişti, dosyalıktan yolduk süre, yolduk süre, kaçta yanşa, altı yıllar alan, yanşa, lavo çok.
0: Buldu makul. Kudret efendim şu an.
5: Ya şimdi tekrar ne yaptı, doğru mu?
0: Yok şey.
5: Bugün yamuğu yakıttıydı, kancılardan yakabı yamuğu.
0: Tutturun abi, kara bakayla.
5: Ya kırklamayla alıp yemez mi?

0: 15'te içilip saat 17'de azırak yığıp degendek anı saat 20'de yığıp onun ki hava içilip gitti ki. İşte ki. Evet hava ısık oldu ki. Şu birden yığıp koyduk ya. Altay yolları koşuyorsun işte yollar havan ki yama yarına uçuyor ya. Mao şehirlik hükümetin ki aldığı ravanken işte kendikin yerip işlemem de o asun da pişireli. Yaxşı mısınlar riyasetçiler? Ben bir işte mesele soraydı kendim. Dostumun ki uğurlu. Bağınız yok bir yerge bugün bağmak için şuna ama açta bulu de bağınız yok yerlerin bazı vakti mecbur olup kaldığı iş başta bir yer çıkıyor. Üzünüzdün ki ihtiyar ya ben bağsam bulam bağımsam bağımsınız ki bağımgandın ki ilham könününde dokurşup onu kalkın gözü set görünüp çakasam bağımı de başta bu kalama yak meyli de o münasebetle üzünüz bizsiz kırağımdı bunu bizden sorsunuz. Cik yakıp sorup siz. Bir iş bağma sıkında bir dostunun ki bir paliti dek bir yerken şuna basam bulan, bağımsam bulan, bağım yok minik ki. Ben böyle yerine olmak istedim de. Hem daha çıraylık, gepki ustu bulsanız navada, gepin daha çıraylık, yüge gep, daha obdan diyeleydiğen bulsanız. Tadı yağın gepten birini tokup lan. Aytak, kamlaştırıp diyelsanız cuma yine. Andın bağımsanız mı buludu? Siz bağımsanız mı bulduğa ya olsam. Siz aşağıda, sizin kendi rolünüz ve oranınız ve başka cihetlerde siz bağımsanız mı? O oralaştırış kışkanda təsir etmeydi aşıp kıyıp kaç bağman yüzünüzdün mühim işi varken aralık tıkıcılıp yüzünüzdü kıynap yümey abdan bak bana da birini tepip ben bağım yok adaş ben işim bat bağım yok senin bu yerine digil olmaydı ha onda tüzgep kısak yakışı olup değil ikinci karşı taraf doğru çöğenmeyi duru elip bokamlaşmaydı ha şuna bağınız olmuş bağman minin teklifim şu hem de Nurhan Anlısı'la bir yerip geliyorum ne yaptı hem de bunda değişim mümkün. Dikem uyuzunuzun başka mühim bir şey varken o bağız olmuş bu ama. Xoten şehir ma Gülbağ yolları yollar avan. Dike uçurdu Mehmet Niyaz Efendi Mehmet tuttu. Ürümçüden Kaşkayağın başını bile mangan. Ürümçü Lopnur Yokursoy Taşoğlu'nun aval kandakarak tuttu. Aval yakşı ma o huşa tarafta hazırlık yamburu yıkmatka akval var. Uyadın ötkendik ile ma o uçukken. Ma galibiyet olun da ötkendik ile tekim uçukken hava. Bingtuan doktor kansından aldı da kızıl çırakta maşallah selci kırak geldi gel uçan ilzat evet tuttu. Maştak ki ben maştak kılım ya bağım yok ya katil bağmayım ya. Bağmayla koysanız buldu dedi cuma. Ömer efendim.
1: Doktor dostlar yol kavri. Galibiyet yolları, hava köşeleri, naet, ravan.
0: Makul. Nanhu, canıb yolları yollar ravan diye uçurun şireli evet tuttu. Çiğte yolların başına akır şunlar ravan kaya diye uçurun nur evet tuttu. Abdullah Hoten uçurunuz.
2: Ölüyü diye tutat yolu söy. Başta yolları ravan kaya ma. Dörtüver doktor hanı odunca bir oğduyum maşinler bir çok maşinisi. Kendisi uğru tutsat sonra kayıl çünkü. Mişen kıyandı dikkat kumayla.
0: Makul buldum.

Evet, önden Anadolu'sa birkaç uçurlarını yetkizimiz. Abdunum Ray'ın 2026 yıllık adetki Ali Marip bu için məxsus kursdan tuluq kursu örülüp okuş imtihanına katlaşılan okuşlarının neticesi 5. 25. günü saat 12'de resmi ilan kılındı. İmtihan bərgüçlə Şincan Marip İmtihan Məhkəmisinin organ toruğu kırıp imtihanına katlaşılan 2. numarı kimlik numarını kırgısıyla neticesini sürüştürəliydi. Beşinci'nin 21. günü başlayıp Altay Kum Taşyolu'da vakit bölgeleri ve otomobil tipi boyunca yürüyüş yolu koyuldu. Beşinci'nin 21. günü başlayıp Altay Kum Taşyolu'da katnaş siyaseti yeni bir kıtım tanışılıp, okşaç bulmağın otomobil tipleri okşaç bulmağın vakitte perihlendirip katnaydı. Uzunluğu 9 metre ve 9 metreden töven yolcular otobüsleri vakit ayırmayı mansup oldu. 9 metreden aşıdığan çoğun tipteki yolcular otobüsleri yöneliş boyunca çeklik vakti çizmanıdı. Yani her günü saat 7.20'den 10.20'e Altay şehirden kumu mansa, her günü saat 15'den 18.20'e kumdan Altay'a mansup oldu. 41 tonnadan aşıdığan iğir tipteki yük otomobillerinin yürüyüşü çeklindi.

0: Allah seni bir uçur niyetimiz. Şinjan Uygur Abdunur Aylık Meteorologiya Stansiyası elan kılgan hava raydını aldı məlumat. Qarğanda 5-nji 23-nji günü kündüz geçe Janubi Şinjanın gərbi Bayınqulun oblastının şimali qatarlıq jaylarda 5 bal atrapıda gərbi şimal şamalı. Şamalı yığızlarda 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkinji boran çıqdı eken. Tömür yol tarmaqları növəç poyzlarının yürüş bexatarlıqı və yolucuların hayatı mal mülük bexatarlıqı kapalet qılış üçün naçar hava rayı elip geliş ehtimallığı boğan xəvp xətər amıllarga aldığını hüküm qılıp növəç poyzlarının yürüş layihəsini canlıq tanışıp qatnaşını toxtatış tədbirini qullanıp bexatarlıq xəvp xətirdən təşəbbüskarlıq bilan saxlandı. 5-nji 23-nji günü Ürümçidən Qashqarga bardığan ki 9786-nji qatımlıq yolucuların növbetçi poyezi. Ürümçidən Xotanga bardığan 7556-nji, 5816-nji qatımlıq yolucuların növbetçi poyezleri qatnaşdan toxtadı. Bu növbetçi poyezinin konkret yürüyüş uçurda 12306 tor bekiti, 12306 yan telefon əpçisi, vokzallarda elan kılınan uçur ölçem kılındı. Yolucu dostlarınınki tömür yol 12306 tor bekiti, Yaki vokzallarda çıkarılgan uçurğa vaxta dikkat kılıp səpirini muvafiq orlaştırışını əskertimiz. İşkimin 26-nji yıllık Ali Mektep imtihanı katlaşındıgan okuğuçlar dikkat. Şinjandaki Ali Mekteplerde yeğen kesipler təsis kılındı. İşkimin 26-nji yıllık Ali Mektep imtihanı bargan sıra yakınlaşmaqta. Ali Mektep imtihanı berdiğen okuğuçlar kayıs kesipte okuşunu oylaşıp olduğuna mı? Yakında Şinjandaki Nurgun Ali Mektep'le bu yıl okuğuç kabul kıldığın yeğenin köpeğitilgen tuluk kuruz kesiplerini ilan kıldı. Birlikte görüp bakaylı, işte de hem de silah kızıkıdan kesipler buluşu mümkün. Şinjan tibbi daşı bu yıl akıl tibbi ilim kuruluşu, yaşanıqalla tibabeti ve sağlamlık, cumhuriyet doğruları, baylıkı ve onu içiş, rakamlık adımiyet pəllerden ibaret tört tuluk kuruz kesipini yeğenin təsis kıldı. Jungu Niftaşı Qarmay Mektep rayonu bu yıl yer şarını akıl təşiriş, çoğun sallıq məlumatlarını başqırış və qolun içine öz içiga ağan işki tuluq kuruz kəsbini yeğindən təsdiq qıldı. Şinjan Maliyyə İqtisad Taşıyosu bu yıl qar muz tənərkiti, rəqəmlik mədəniyyə sayahat, çigra halqıqan elektronluq soda, roz tili, matematika və qolun işcan matematikadan ibarət 5 tuluq kuruz kəsbini yeğindən təsdiq qıldı. Yol xəbəri, yol xəbəri. Ma Lonçuan köçəsi qoşulmuşdə yollar avan kən digə uçur Nur əvətdi. Şaçı Abdurrahmancan. Yaxşımsız?
1: Ayətdən bəri kürəkdən başlıb çıxarmağın qaldı qaldı çıxırdı.
0: Okuy qalsıdı piyadmağın qaldı.
1: Yəni direktman qan maşınlar olanlar maşınlar. Aşının nasıl zorluğu bir tutmaq tutaq oldu.
0: Buldu.
1: Kədərli ma yol.
0: O qaddi bomabdı bu aşı səhət tərəfindən çıxdı bu deyimi?
1: Sizmə şöpürləm qaqlarımız alardı.
0: Oldu. Ürümçü kütüğü yok, Kürsel taşı olup piyadı çıkıp aldık, Allah'a çıkılıp git bari dedi. Bu şey sen
2: etrafı odayım. Recep Kütük, Real Seslerle Bayidiki Uruk çıkanlar. Maşına piyadlar yoldayken ki işte istihna amacına. Maşına piyadlar yoldayken alırmay, mafiyatlar.
0: Oldu. Ömer Efendi bu çorunuz.
3: Aksaray'ın aldığı, Halkaray Çombazan'ın aldığı yolları var.
0: Oldu. Men siz.
3: Bende Doğançan'ın aldığı yollar koşuyormuş Ravan.
0: Komul yolu koşan üstü yollar ama yama yarına uçuyor. Ben sor uçuyorsunuz.
4: Rize tuttu, hoşuna yaşıma.
0: Yaşıma.
4: Oğlunun ki, baykının yolları. He. Oturup orak teşkil kurettim. On sonra mağdığa yollar herhangi var. He.
0: Oldu rahmet. Gavut yezen tarafla yollar aman kendineydi. Doğru taksiyeri uzayacaksın. He. Turuncu efendim uçuyorsunuz.
2: Ha, şimdiye kadar yaşıma. Aksu baynağısın istifak yolları paraşın sıravancı mı?
0: Aksu Bayna Aysin'a itibak yolları. He. Qolca, Beijing yolları yollar avan diye uçurdu. Absalan, Abdurrahman kama evetip de. Uçurca, yakışma, Galibiyet yolları koşuluyor niye yollar avan. Bahar yolları mı koşuluyor niye yollar avan. Seylo ben, Samet Can'ın uçurdu.
3: Şişence yolları koşuluyor avan.
0: Şişence yollar avan. Oldu, Kudret efendim uçurdu.
5: Uçurduyken, Mavo, Sapa. Bunun ki Mavo, Sırak, Abun Resulü. Abdan sotrağa yalan bir kapta esas var ya Allah kusun evet de sotrağa yaşıldı.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səbrınızı bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Səbrınızı bir sırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Standısının yeni taratqo əbdisi Sılu Şitin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızı Sılu Şitin əbdisindən anlaşılan qarşalımız. Бүгінгі программамызға төвәнікі мәзмұларын орынлаштырдық. Авал, 15-ші 5 жылық план мәзгіліде Үрімчі Тяньшан халқара аэропортыда яңадан көпәйтілдіған халқара жүк транспорт АЕСЕ линиясы 30-дан ашыды. 1-ші июнь картон музыка кечілігі 5-ші айының 31-ші күні Үрімчіде өткізілді қатарлық ұшырларының тәпсілатын аңлайсыздар. Radio Sayyati sayfamızda İgizlikteki Bayşahu Külü bilen Karakölünün baş yazdaki mənzirisini tanıştırmız. Xine dostlar, əmdi dextanlar programımızdan təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Səbər üstüdəki cimcitlik Adəmini çarçıdıb uykuğu başlaydı. Amma ruh bulun.
2: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

15. Baş yıllık plan mezgilinde Ürümçi Tianjin Halkara Aeroportu'da yeniden köpeytildiğin Halkara Yük Transport Aviyasiya Liniyası'nın 30'ı aşıdı. Ürümçi Tianjin Halkara Aeroportu Asya Avrupa'nı tutaştırdıgan, bütün dünyaya tersir köstürdüğün. Devlet içi aviyasiya liniyelerde sepergi çıkış yukarı önümde tezleşken, kolaylaşkan, bütün Şincan'ı kaplam terep terepke tutaşkan yük transport aviyasiya liniyesi torunu küçep berpa kılıp Asya Avrupa altın yolunu tutaştırışının ravallık derecesini hakiki aşırdı. 15. 5 yıllık plan mezgilinde aeroportta yeniden köpeytildiğin halkara yük transport liniyesi 30'dan aşıdı. Yakınki yıllardan bu yan Ürümçi Tianjin Halkara Aeroportu'nun yük taşış miktarı halkın bir şekilde aştı. 2025 yılı 332 bin tonlu yük ve poştu yollanması taşılıp, 2024 yıldakinin 40.17% işip muvaffakiyetlik halde dünyadaki 100 güçlük aeroport Katar'ın orun aldı. Bunun için de halkara yük ve poştu yollanmalarını taşış miktarı 123 bin tonluğu yetip, 2024 yıldakinin 204.18% aştı. 2025 yılının alınkı yerimde toşuş küçü 715%'lik işiş nispeti bilen dünya boyunca porttan çıkarıldığın yük toşuş miktarı en tez aşkan aeroport kaylandı. 2026 yılı Ürümçi Tianjin Halkara Aeroportu tüyününün təsir körsüş iktidari dərisi bütün küçü bilen östürülüp, şarık bilen birleşip Garip'ten çıkış aviyasiya liniyesi torunu sıcil kengaytıp, noktuluk halda Halkara aviyasiya liniyesi 4 çember katlımını bərpa kıldı. Yani Otra, Garbi Asya, Avrupa, Otra Şarık, Şimali Afrika'a, Şarkı Cenubi Asya, Şarkı Şimali Asya arasında 1. aydın 4. ayıca cemi 259 aviyasiya liniyesi ticaretke kırıştırılıp, Bulturkuğu okşaş mezgildikinin 12 aviyasiya liniyesi köpeydi. Bunun içi de Garip'ten çıkırış Halkara Yolucu Transport Aviyasiya Liniyesi 28'i. Halkara yük transport aviyasiya liniyesinin 31'i bar bulup, Otra Asya, Avrupa, Afrika Katarlık 28 devlet ve rayonu tutuşudu.

Abdonom rayonluk ekologiya muhit nazarati teşkilleb iltimas kılgan, AI teknikisi arkalı kuvvet koşulgan Şincan, Uyghur Abdonom rayonunun muhit közütüş, ölçeş bir gevdileşken süpsi, su muhiti, şaukun, hem icdimayılaşkan nazarat kılış başkuruşunu rakamlaştırış. Akli iktidarlaştırış emeliyeti yakında 9. nöbetlik rakamlık cungu kuruluşu yukur katlamlıklar münbirede tipik kullanış türüge muvaffakiyetlik tallandı. Bu, Şincan'ın ekologiya muhit sahasında sünni akli iktidarını kullanış seviyesinin yeni pelliği kütürgeldikiden diyerek bir durum.

0: davomliq beshingiz pomizga kelgan uchurlar qaraylik a. Programmamizni yoqtirib anglayotgan Badam Taksi, Zuhra, Shingfu, Onargul, Oysham Gulxonim hammanglarga rahmat. Davomliq yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Uningdan boshqa shuylayan deydi, bugun Qashqadaryoning ovozi bak yaxshi deydi, a. Kucha taksi deydi, yaxshimi Yasharjon? Kuchadan yo'l xabari. Kucha Konishar. Rasta ittifoq ko'rikining oldidan Wang ning oldiga kelgicha chek qo'yibdi qatnashda deydi, a. Balkim yo'llarni o'ngshash sababidan chek qo'ygan bo'lishi mumkin, a. Hozirning o'zida ittifoq yo'li, ya'ni Minxua ko'chasidan Xepinanni qarab mangan yo'lishda avtomobillar biroz chiqgan, lekin to'silib qolish ehtimoli yo'q ekan. Uning boshqa Yongshan ko'chasi qo'shimcha yo'li, ya'ni Dongarxuandan Shaxi Zhongli qarab mangan yo'lishda ham avtomobillar biroz ko'pgan. Uning boshqa qarsaq Davan Beylu, ya'ni Tuanjeludan Dongdaliang Shijie qarab mangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan. Uning boshqa qarsaq Kalamai Shijie qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Charbaq ko'chasidan Shibi yo'li qarab mangan yo'lishda ham avtomobillar biroz ko'pgan. Am doktorxona atrofiga qarsaq, Avtonom rayonlik xalq doktorxonasiningki shu Minchunning shikoli, ya'ni Longchun ko'chasi azroq turib qilish ehtimoli bor ekan. Zhongyuan atrofiga qarsaq, Xitianjeda to'silish bor ekan. Uningdan boshqa shu Chitayluda azroq to'silish bor ekan. Uningdan boshqa qarsaq, shu 27-chi boshlang'ich maktabning oldida azroq to'silish bor ekan. Endi Yishuan atrofiga qarab baqsaq, Yishuanning atrofidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon ekan. Do'stlarning kelgan uchurlar qarsaq, Shingfuning ovozi uchurib olgan lapa qaylik.
1: Yasaja qanda avalon yaxshimi?
0: Yaxshimi?
1: Yo'l qo'ydi bilsay, qachon Shingfa dadasin ko'n yo'nifonga bog'ich yo'l bilishdi. Xush yumush yo'llar avan keldi va. Qachon avlidagi inson yaxshi degan. Atras bir shamli va lekin.
0: Bo'ldi. Endi davomliq do'stlarning uchurib qarsaq, men siz.
2: 1074 yıl sürüp açtım, Musul Yeni Dayançı'nın aldığı yollar koşulmuştur avan.
0: Buldu. Yine devamlı uçurlağa karsak, ya da bir dostumuz deydi, Huyjan Zhongjie, yani Musul Çidavan Beylud'un Hınan Donlu Karapman'a yönelişte, toslop kamudok, Abdumobul'a normal menvatıdı, lakin şu Abdumobul sel cih deydi, buldu, rahmet. Yine devamlı uçurlağa karaylı. Miyede bir dostumuz deydi, ma çambiyda da oda mu, abdumobula biraz köpken, lakin toslup kiliş ekval yokken deydi. Ma bu 353 tepsim koygan dostumuz, Yasharjon Ağinam kandak ekvalınızı yakşı tutunuz mu? Özünüz için yakşı mı, teşlik mi yakşı tutunuz mu? Edeş bugün qayerda dehqonlar bozori bo'ladi, shuni deb qagan bo'lsangiz deb. Bugun shanba bo'lsa, bugun shu Xongyanchida ba. Shanba bilan chorshanba bodek ismda ba shu Xongyanchida dehqonlar bozori ba. Lekin endi havo sal tutilyaptida yomg'ir yiqib qolsa bormidi shu baza. Endi hozirgi avariya ma'lumotiga qarsak, bugun kunduzdan kechagacha Urumchida azroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutli bo'lgan-chu. Shuning

아무도 나와드매. Nurmehmetjan deydi, Ürümçi Lopnur tez süratlik yoli koş yönlüşte ravanken deydi. Səvi, sizin mu kızgın karşı alımız. Dostlar, əmsi, Şahçı Abdurrahman Can'ın ki avazı kuşurvarken ala bakayla. Abdurrahman Can, avazı kuşurunuz Süpessiz çıkıp kaptı, anlayış ölçümü yetmeydi. Onun sonra avazınızdım, inek anlayamadık. Lekin ben bir yerden hem de Şişen nunçandı ba digendek anladım hem de. Hatta anlamadan bulsam. Yeni bulduğun dostlar bulsa devamlı bizge uçuru bir işini ümit kılımız hem de. Çıraylık nakşıladın, ket demegin digen nakşını dostlarına huzurluksun öyle.

0: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının haberi sayı pisken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gumani karaştırınız tüketildi.
3: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırstınız ba?
4: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızın asallı kozgutudu.
0: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
0: Mezelik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmunlardan huzurunu.
6: Dostlar, anglavatqınınglar, səpirinizdə bir sırdaş proqramısı. Proqramımızni Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May zavodı alay tələb qılan. Telefon nömrəyi 187-0903-3337. Proqramımız yenə Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan kotsığı yerləşən Aydobu Rahat Tənərkət ayığı dükünü alay tələb qılan. Alaq qılış telefon nömrəyi 18-6-9-389. Programımız yine Tianshan rayonu Halıq yolu 55 numaralı yerleşken Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alayı tələb qılğan. Telefon nömrəyi 177-26-78-05-05-31.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan koyulun karlık tavlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluk, çöl cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısına yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Dostlar, Anglavatqınınlar səpirinizi bir sırdaş proqramısı. Proqramımızni Xotan Şəri Qarqaşoli 55-ci numarqı jaylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavuti alay talab qığan. Proqramımız yana Ürümçi Şəri Davan Yoli

Dostlar, emdi radyo sayeti sayfımız diktanlarda buludu. Bugün radyo sayeti sayfımızda neyi barımız digende? İgizlikteki Beyşahu külü bilen Qari Kölünün baş yazdaki mənzirsini birlikte izkilmiz.

0: Nur uçur olsun.
1: Böylece tepere seçile yaşın sile yukarı bir.
0: Yaşı.
1: Yocanlı kaçıyor musun? Azırak köpkeni.
0: Oldu. 2008'den Bora maşında bir su var ki. Mamaşını bağlap pekan basar dedim. Bek yaman kalay mıka yazıp evet sözcüm ama Bora'nın yazganı anlı uçumuz. Tiyirip uya bir yerden aran Bora. 2008'den Bora yaptım o bulken ne bu he? Bunu evet evet yok. Andım mağı 2019'nun ki. 2019'nun. Ravi tötken he? Tötünü bir yege, reyini bir yege. Ravi töt. Maylık. O vakti de maylık tuğa deyim bu maçın. Maylık. Akran. Sarılmağın ken. Pakiz'de he. Pakiz'de bir ismi koyayla. Pakiz. Evet öttük. Mamaşılarını bir bağlı etken basınız dursun can. Yaşım sizler riyasetçe. Yağmur kaç ayağıdı. Saat 14 ile yıkıl abda yağıdı o digente. Andın Sakcan'ınki bir maçınız varken.

0: sifat kapalat bəsək buludu maşında. Maşına üzüm 4 yıl oldu ayda vatkılı maşını bək pakez. Satıma ayda. Telefon numarı 13 39 83 71 13. Aldı ulan bir Tursuncan bir bağlap baksın ha maşınınız. Hiç bulgu yaraydı. Bayat demesi maşını bağlatıp maşını anlayan bıdım diye anlaşılır. Dikkat bana alayak. Kaytı bir kuyut eyle.
1: Şimdi ona çıkıyorum ki 8 10 milyon adrabını.
0: Kişkinin ki bahsi 8 milyon 10 milyon gıç bulduk.
1: Şimdi biz bugün bir nuska 21. Lopos takan siyarı tökmeyenler çıktı. Maşının bazarda sopas 135 milyon adrabını.
0: 135 milyon adrabını bulduk ya 23'nin ki siyarı ve arlaşmeler gerek.
1: Şimdi 15'in ki sende London Fanlok 100 milyon adrabını maşının bazarda sopasa
0: 30-35 mi atırdı? 30-35 kişi.
1: Şimdi 21'in ki dağın Tugan el yaptı, başından bazarda sıfır 85-90 atırdı.
0: Tugan el,
1: Karan'a? Şimdi 21'in ki dağın Tugan el yaptı, başından bazarda sıfır 85-90
0: atırdı.
1: Şimdi 19'in ki siyarı 46 kereyle tökme ayarlaş yaptı, başından bazarda sıfır 110-115 mi atırdı?
0: 110-115 kişi.
1: Şimdi 24'in ki Çağan, M60, Dağıtçı, 6 kişi yaptı, başından bazarda sıfır 45'ten 50 milyon atırabıdı. Şimdi 19'un ki rahatsız maylak yaptı, maşından bazarda sokarsa 60'ta 65 milyon atırabıdı. Öztürken kanay almanız yoksun.
0: Bayan Kuşurken, buldu. Bayatın bize bağlat kapımı bula. Anlayaldığını o demen. 2017'nin ki Tokmay Karula 120 milyon mangan. Bağla pegen bosa, Tursuncan dedi, Tursuncan Müslümanı. Bir bağlı yüteyle. Andın...
2: Yaxşı mı bir getirdik, bir getirdik program 16 dostlar. Lan milyonda 3 tane, 4 yeni kaşın vakti, 4-16 sonu. Lazım dostlar, bak alaklaşsanlar. Erzalı bir üretmeyene, kaydın patan lazımdı.
0: Neyin maşını var değilsiniz?
2: Kepçeye bakıyorsunuz.
0: Buldu yazmıcı şekilde evet ona 4 tane bir maşın vakti, erzalı bir üretmeye diye maşın açıyor. Yazmıcı şekilde bir evet yutuna. 2019'dan ki CRV'den bir sıvaket 4 çak soruydu. Arlaş menler gelip Dingpay 90 manı mangan mamaşını satıma deydi. Allah kılıç numarı 18-39-22-97-99 degen numarıyla Allah kılıç sana bulduken. Bu ne? Pahuy. Satıdıkken. Bağla pakayla ya ondan olsa. Neçbileği yaraydı. Tursuncan bir bağla pesun. Andı yine Karsak mı Korlu şehirde yol kavrayım mı? Ayırdırım yolları intihar ravan diye avuçur ne? Ehet can evet tuha Korlu'dan. Şimdi mi oyatının ki tokma karulla 120 manı mı diye niye zepene? Bu uçurumuzda mı yolla koyduk? Seltrup bir bahala pesine. Andım mavo şimdi mi 18'den bir başına sorarken şimdi mi 18'den ki karulla arlaşma he? Bu oldu. Bu maşını yolla koyduk.
1: Şimdi 19'un ki tutacağı soruyan tökmeyenler siyarı yok kalsa 110'dan 115 atırabıdı.
0: 110'dan 115 kişi ha.
1: Şimdi 17'un ki tökmey karılığa alıp kalsa 40'dan 45 milyon atırabıdı.
0: 40'dan 45 kişi.
1: Şimdi 13'un ki iş toptan 8 milyon koyun 10 milyon atırabıdı.
0: 8 milyon koyun 10 milyon koyu kişi. Buldu makul. Ondan ravan taksiye uçuyoruz.
1: 174 yolu kabre. Beycinlu Hucaşı'dayla aldı ravan ki.
0: Beycinlu Hucaşı'dayla aldı yollar ravan. Acep yağıdığın çıraya bu yamğı neçede yağıdı ki saat 14'te de yazıp koyduken 14'te yağmayız de yağıdı o de
1: şimdi 18'in Arlaş'ın yerine karalığa basa 45'in 50 bin katırdı şimdi 19'in ki tutacak soruyan tutma Arlaş değeri yok kalsa 110'dan 115 katırdı
0: 110'dan 115 kişi he oldu makul yine 2023'ün ki Levin'den bir sıvaki Arlaş mindirgilik Levin 56 manı mangan, Dingpay, neşbul oldu dedi. Bu maşını mı yollap koyduk, bir bağlap begen bolsunuz. Hoten koçısı da maşınla bekçikken, Kızıl Çırak'ta dege uçurdu, uçardı tor taksi, Niyaz Efendim eve tuttu. Boldu. Gaz tanışış bolsa ama Liantia Archie'nin kiyinden Nurali de Prustamba. Gazını bek obdan tanışaydı, bayam ki gaz tanışayma degen anlıkçımız dedi. Total Ford'nin ki 16 sonluk kançan var dedi. Total Ford'nin 16 sonluk kançansı var. Yeni kançan. Dostlar paylanıp kalsa bir muhabbet bahadı besem dedi. 186-90-63-35-50 186-90-63-35-50 Şimdi Navisi Riz. Makol. 2017'nin ki Ford Freezy degen maşina neç pulga yaraydı o? Tursuncan bahalap beson dep sorapsız makul mene? Evet ettik.
1: Müslüman görmüşsün ki Toyota Lilin Tokman Arlaş 56 bin kilometre mangadırsa maşından bazar basa basa 70 bin kilometre atrapıdır.
0: 70 bin kilometre atrapıdır ha, yemir maşına.
1: Şuma 18'in Arlaş'ın yerine karalığa basa karatlaştın 50 bin kilometre atrapıdır.
0: 2023'ün ki Ruije Ford kaç pul oldu dedi. Bunu mevcut ettik. Yeni bir maşın. Ma bazı avtomobillerin kirçi uçur taz inegeme sanı usla. Ya yıl sanı yok, ya maşının ismi yok. Seplimin deplan maşının ismini demeyi etkensle. 2009 yılının ki Nissan Şavka otomatik tonik gazba. Gazdan yine ünümlük 13 yıllık işletiş vakti var. Mane neçbulu yaraydı bir bağlap peken bu sadeydi. 2009'dan Şavka ısken bu. Boldu bunu yollap koyduk. Mao Nurelin mem tunito ama zavut gazlı maşınla tanışamaydı ki o bala. Şuna bağmıgan yerim kanmı demiş. Zavut gaz maşınla tanışaydıgan ustamla boz deppegen bozsanla dedi cuma. 30 min kilometre bu da toktuk maşının ki neçinci yılın ki nakıl buludu. 30 min kilometre bu da toktuk maşını ağlı bulmaz mı ki? 30 min kilometre. Bulişe buldu öyle ki işgaden patlıganlarını ağlı buldum dedi. Resmi okuyup kası onu müştak yap. Evet koyduk hani 30 min kilometre bu da toktuk kapımı bulalımadıysanız. Bu yıl o, John Yuen'nin ki aldığı maşınla bekliyor, beklem tosulup gitti diye uçurdu. Merdan Zerger. Evet, tuttu. Buldu. Gançen'den numarını yollayıp beken basınız öptüken de Dagada diye anlaşmışız. Evet, siz buldu hazır. Biz tepe bir evet bireyle. Gançen'in ki numarı bana. Hazır sizi yollayıp bireyle. Üzünüz bir alakalı şüphek mümkün. Muhabuk bahada. Karşı tarafı bir bek mühimdi. Beslip kaldı da pek ziyan tatık etmişsin. Siz mi kıymet bağı devam mı? Siz mi hoş olun? Karşı taraf mı hoş olsun? Çiğiz sen bağı deyip meksus gazeteden şeyden aşağıda şavan deyip bir su bağı deydi. Çiğiz sen bağı 50 metre ütüp yolun ki onun tarafı da şavan deyip bir su bağı gazeteden şeyden burada dükkan bağı. Bek yakşı, bek erzan, bek muntizm tanış edin. Aşağı bir baksa tanış edin mi ki? Bu
2: sözlerini toksumaş anladığınız diyen tıkımını burun çıkarlarını almışsın, 30 milyon toksumaş almışsın.
0: Şu.
2: Burun çıkarlarını
0: almışsın, burun çıkarlarını almışsın. Şu. 30 milyon şu, ben şu açtak oylap kaldım şu. 30 milyon.
1: Mağın zavut görmüşsünüz ki, gazı tanıştığı müge ustam. Ben de birey mağın çıdağın nevludun, mağın kıymetli olacağı harap menüste. Anlıkta bir küçük gibi bir koçu var. Çıdağın, yudağın, insan mı dediğin bir koçu var. Aşkırtın ışıkları konu bire yoldaşın ki, meksus gözden şeydiğin dükkanısı var. 18 yıl olduğum işler, mısın gözden şey var kılı da. Bir ustam var, aşı ustam. Sonraki de kolaylağın ikiyen ışma zavut gözü bulan maşının ki, gözünü tanışa vaktimde öz gözümle köyken aşağıya bir bakta olsun.
0: Makli. Oldu. 2018'nin ki Çiçin D60, 2019 koyan gazva bazar bağısı neç bu etrafı çıkıdı. Deydi bunu mu biz bir Tursun Can'a yollu yüteyli. Andın yeni bir maşına 2014'nin ki Tida, Nissan Tida Akran, 100 bin mangan maşına kaç bu etrafı da buldu deydi. Bu maşını mı yola koyayla hazır he?
1: Şuna tokulun izden şalkı gazva adetta maşına bazar bağısı kaçak. 15'ten 20 bin kadar aldım. Şuna 23'teki Ford Ruiz'de başından bazarlar toplarsa 135'ten 145 et aldım. Şuna 17'teki Ford Prezio Pass 20 bin kadar aldım. Şuna 23'teki Toyota Lilian Tokman Arlaş 56 bin kilometre mangadırsa başından bazarlar toplarsa 70 bin kadar aldım. Şuna 18'den Arlaş'ın yerine karalığa basa 45'ten 50 bin kadar aldım.
0: 45'ten 52'ye. Boldu makul. Ama bazı uçurlar çıkmadan olsa mininkini de yollamaya, kayıt yeni şu uçurunu bir yollamaya basanlar. 2028 ayının ki bir maşınısı var ki ya da M60, 2028 ayının ki maşınısı gene. Bu maşını bağlayıp peken olsa deydi. Bu maşını bir yollayıp vereyli bize. 2023'nin ki maşınısı gene. Yolu kavrayma 16'ını aldık yollamı koşuyorum işte maşınlar sel köplükken tostuş yok diye uçurunu buraya verip de. Onda yine hazır maşına idare etmen kolaysız bulmakan olsa gazını tanışaydıken yani edip bir ettim. Nait işenişlik tanışaydı edip müşgeplerini deyip siz oranını deyip besinsiz ço. Honyançı yollar yollar avankiyen diye avuçlarını Abdullah efendim yollarankiyen buldu rahmet. Ondan programın nait yahtırıp anlayım.

0: ادب يونيو ان اي ني ديگه اندوچمز يالاب سيز رحمت سيزگه رحمت 2019 نينكي فيدو نچ پولغا آسان بولدو دي اماقچ كه امان ماشينه جما اندن ينه
1: 2028 تمام 2060 تاپتم مجمون بازار باسات پاتا 35 مينكا تراب
0: 35 ما
1: 30 مينكا тарапта тап 9 тапта вулинки мач Bunun yeni giden maçlar kılda 24-25 milyonun kesildi. Andaki Diyadi'nin onu kılda 18-19
0: milyonun. Onu bir aylık işildi doğanga. Hem de bu şehir içinde yürüyü doğanga olsa ama azdır aşkı verip geldi doğanga şunu buludu. Mahsus bir aylık otomobil kılıp edemediyse mesela bazı uzun yolluk seferlerle çıkış doğru kep kaldıkken onun tazı bombası mı gidip öyle kaldım ha? Ben.
1: Şimdi 18 Nisan ticareti maçından bazar basıp kaç 20-25 mi atrafında? Şimdi 18 Nisan ticareti maçından bazar basıp kaç 65-70 mi atrafında?
0: 65'te 70 kişi. Buldum makul. Kadirlik anlaştı anlavatkın anla 174 katlan senet radyosunda yine Abdomobil'in programısı. Programımızda Xotan şehri Karkaşul 55. numarı gelişkan Beriket açlık mayzavati alayı talep kılgan. Үрімчі әрі Чинхуа жанабы елігі жарасқан шақсат еғіз бошлық амбулатуры есі алайды тәліп қан. Ені үрімчі әрі Тияншар айының қалық өлі әлік бәшінің мұрғы жарасқан Чинхан Джонйи доктор қанысының тері кеселіклері мәқсус білімі алайды тәліп қылған. Программамыз ені Арман қуат талқаларын ішіліп шықаған Арман емәклік чәкті шіркті алайды тәліп қылған. Анда ені қарсақ Nissan Чижун 2016-ненке бұл машина нәчбіл әтрапыды болды деп сорапсыз болды. Bu maşından biz hazır Tursun Can'ı yolla pedok. Yine karsak Nur Mehmet Çavçoruz.
2: Sizler yaşın kızma karşı donlu ravanken bu dünyada.
0: Karşı donlu ravanken. Sevili uçurunuz tapşır aldık rahmet. Xotan şehrininki tenişlik yolları yollar ravan diye uçurunu ablet Xotan taksiye vetip de. Abdurimke.
3: 174 Xocuda yol kavri. Hadi diyet öyle. Kendim tatarım körük. Trabzon Şuhuca yolu aslında bir yerden ben taşın mektepten aldı geldim yollara.
0: Buldum akıl. Rahmet. Şenday Rüyna Kanunluk Gazva 400 bin numangan 2018'dok 40 400 bin numangan de pek çıkıp gitti mi ya doğru mu? Yollap koyduk. Gazdan şeydiğen oranını bilettim diyen balığa hapınmaymış numarını bir yollap egen bu makul 932 biz bir yollap akaylı uçu oranı tepe bir yollaylı 2018'ninki kiyaniki kişki neç pul buludu deyip sorup siz 2019'nun CRV ma maşın neye bağlap bul diye bayam kıya 2019'nun CRV'ni satıma dedi o navadem kızı kuşla olsa 18-39 22-97 99 18-39 22-97-99 ya komisa aşu Tursuncan'ın numarını hatır verip aşu Tursuncan satsanızın buldu setip edilsanızın buldu Ürümçüdün Lopnur Yeğindin Ağan taş yolunu 26. isla takvi etti o deydi. Bu rast gap mı? Oy takvi etmeydi o yolunu nimdep takvi etti o. Açıp uçurunu çokun mu şu toğra bir düşünüş intayın mühim diye anlıkçıla. Uçurunu çok. Toğru düşen sanla avulat desle. O uçurlarını bizim ne çıkarttığım yetkizdi o. O yolunu takvi etti o diye uçur emez. Yolunki malum bereklerde kuruluş kıldı. Şu kuruluş kılıç sebeplik vakitlik katnaşka çek koydu ve ayrılıp ütüp geç imkan etme o yolunu pütüllerle itip etip bir gün maymançkı etimiz deyip itip etip etip etip etip ayrılıp ütüp etip yolun birini teyye kılıp onun için o kuruluşunu kılıdı. Kuruluş bitkendikken yine esle altıya kaydı. Hem de bu Ürümçü Lopnur Yokursay taşı oldu ki kuruluş ehvali bu mında hazır mavuşçurunu bir tepsili biz bir yetküzeyle bunu bir hata yetküzmenli mavuşçurunu o kuruluş kavaktadı mı? Saat 0'dan başlayıp, keşi vakti saat 0'dan başlayıp şu keşte bir vakit kuruluş kıldı onu. Onu bırak takip etmeyi daha uçurunu azırak bir bürcüğünü anıverip lan. Şuna olan vay bu anda oldu iken, manda oldu iken de bunda uçur takatmayla cıma. Kalayım ka uçur takatmayla. Azırak uçurunun gibi inik tepsiliği mezmullarını sizler gibi bir yetkizeyle.

0: Yani bu uçur, bunda uçur, Ürümçi Lopnur yokur süratlik taşyolunun kısmen yol beleklerde vakitlik özgürüş buludu. Ürümçi Lopnur yokur süratlik taşyolda kuruluş kılındıgan boğaşka devlet yolu 0711. liniyesi Ürümçi Çakılık yokur süratlik taşyolu. Yani Ürümçi Lopnur bölükününki tövengi yürüyüş. Yani Ürümçi'ki mağdıgan yönelişinin, Ürümçi'ki mağdıgan yönelişinin 44 kilometre koşulgan 500 metrelik bölgeden 18 kilometre koşulgan 800 metrelik bölgeye katnaşka çek koyuldu. Devlet yolu 0711. liniyesinin Ürümçi Çakılık yokur süratlik taşyolu yani Ürümçi Lopnur bölgeninki Ürümçi'ki mağdıgan yönelişidiki Huşa Hekeliş Ponkiti'den Sardavan Hekeliş Ponkiti'ci boğa yol bölgede 2026 yılı 5. ayının 22. günüden 5. ayının 26. günü geçe. Her günü saat 0'dün 24 geçe katlaşacak koyuludu. 2026 yılı 5. ayının ki 22. günüden 5. ayının ki 24. günü. 5. ayının 22. günüden 5. ayının 24. günü. Yine her günü saat 0'dün 24 kişi boğan aralıkta katnaşkı çak koyulduğun mezgilde. Ma korlu tereptin kegen optomobilla. Ma korluğu meniş emezcim ama koruldun ma Ürümçik mangalıyın ya da. Koruldun kegen optomobilla. Huşa hekiliş ponkitidin ütüp. Yokur süreç taşı oldun ayrılıp. Devlet yolu 216. liniyesinden Ürümçi yönelişi karap mansup oldu. Ah huşa dillam. Arayal yok oda. Devlet yolu 216. liniyesi çüşüplam Ürümçik mansup oldu. Eğer hem de yeni dağımlık yokur sürek taşı oldu yürüme edip kıyıp kalsa Ürümçik mağdığa yöneliştik ki Sardava Akiliş Ponkiti'nin ütüp yokur sürek taşı olguyen kırsı buludu. Azraklı belekte kuruluş kıldı diyen gibi. 2026 yılı 5. ayının 25. 26. günleri katnaş kıçak koyulga yol beleklerde katnaş esliği keltiruldu. Lekin yanıla yolun egellep meşgulat kılındı. Yokurki yol belegiden ötüdüğü optomobilla 26 kilometre koşulgan 40 metrelik bölekten 26 kilometre koşulgan 75 metrelik bölek arasındaki optomobil yandaş yoldan mansup olma 25-26'dan kiyen cami şundak da 75 metreden 40 metre nasıl 30 neçi metre de azırak liyede kuruluş kılındaşlarının ayrılıp lan mütkesek buldu degen gibi. Aldıdık uçur ayrı makinikisi yine ayrı bir bölek. Eşki böleknin gibi bu. Bu şundak gibi bu. Taz aşk katlaştığın yokur pelli mezgili doğru kege vakta onda egellep onda kuruluş kılmaydı anlaşılır. Uçurun hem doğru düşünü aldın lan mı? Hem de ona takt büyüme alıcı mı? 26. yıllardan başlayıp katlaş çak koyduk edip 26. yıllardan başlayıp esnik geldi o teke. O kuruluş hazır başlanıp oldu diye 26. yıllardan tügeydi onun kendine normal esnik geldi. Onun üstüge o bıraklam itibatka iş yok. Yolda ayrılıp yeni yokur süre taşı olucu sakın buldu. Yakımsa arayalı yok o da ne senin ki hoşanın içinde mağdığa yol var o. Ha şu yolda yeni mansakım buluyordu degen gap. Dalı aldıdın şu göçü hazırlığı kep boğuca katnaş sakçıları kattık işte götürüp dedi mi? Ha iki tarafta maşını koyup alğan çopur dostlar. Obdan toxtanlı bilen boldu dedi adam taksi uçur yol yaptı. Obdurim cevap çorunuz.
1: Kırıyız diye çürüsü otu bir yolu kayarıyım. Sınıfa doktor kandan kaldı. Yani Doğuyen'in bilmeyen yolda yarış getirir bana.
0: Oldu. Ben siz
2: Salsanca
0: Beydo. He.
2: Yensi insanın aldığı yolla koşmuştur olan.
0: Boldu rahmet. 2019'un ki Şuhans 400. 150 netçi. Bul netçi bul oldu. Toplap durun ha. Manı biz bir. Dursun canı bir yollayla. Dursun canı nerede kaldı ben. Yolla koyduk 2019'un ki bir maçın suakken. Toplu maçınken bu ha. Anda 2025 5. ayının ki biyadi Çin il maşınısı saptokluk. Ahiren Şuhans 270'ti ki. Kaç bul oldu deyip sorup siz buldu. Bu maşını mı yollap koyayla ya? Nankho taraflam yolla ravanken deydi o. Tursuncan neçi maşını bağlap yapıp anlayla.
2: 2018 Çin'in kapılar sotakta maşından bazarlar sotakta 20-25 madrem.
0: Buldu.
2: 2018 sende evime gazla turizm onu mandalıkta maşından bazarlar sotakta 20-25 madrem. 2016 Nisan Çin'in kapılar maşından bazarlar sotakta 40 bin kuatra bulur. 2019 Fido'da maşından bazarlar sotakta 35 bin kuatra bulur. 22-22-22 чаңан эми 60 сатты машинан базарда сатпаса 35 миң сатырат.
0: Макул болду. Турсунжанын номер не деп берейли элекен, азыр депемейли. Сал туруп деп берейли аңлоочумуз. Азыр депесек мау баалтыдаган машинала бекче караң. Сиз телефон кылып 10 мүнөт кеп күтсөңүз, мау нургун баалайдыган машинала кеп калды экен. Сал туруп программанын акырында деп берейли. Язмы чекилде деп айтып бесегим болду, лекин азыр урмаң, а? Ишкин докторканын алдыда машинала бекче экен, тосулуш башынып кетипти, деди. 2010-нинки Honda City зыдон ко тоңлук ба канулук газ. Канч пулга сасак болду, деди. Болду. Бул машинанын бир Турсунжанга жолдоп коёйлу. Турсунжан бир баалап өтсүн, а? Андын Мао, Кашкай шаары, Кон шаарынын айысы, Люен базары жолдор аван, чамал чыкпады, азыр күчөйгүлтү де чамалга. Дикат кылып маасылам силерге. Болду, макул, рахмат сизге. Котен жолу сүрө аэродром жолдорду машиналаачак, бирок тосулуш жок деген учур Нижат такси айтыпты. 2020-нинки сап майлы Honda Хауин. 90 000 алган канча пул болду, дейди Абибулла. Сиздин машинаңыз дума азыр тусун жаңы жолго койдук. Андын 14-нинки Рүйже. Эй, баян баалап болгон го, Азмат. Хотан шаарынын 2-нчи айланым жолдор аван экен. Мен сиз учурунуз.
2: Учак өрөтөн степ кошунуштур алан керек, чыракта бар учурай.
0: Болду, макул.

0: Мор шоронс.
1: Кар берип те чополо кошуп жүрөм.
0: Болду макул. Яны бир соңла турсун жаң телефон кылып кеп тутуп силер, э? Ма учурланым жолуголмай атыды мынамда. Ашу телефон номерине деп беген дикен, ма у узрак. Ай программа түгөндөн кийин андан урсаңлар болот, чо. Şikimi 18'ninki çiçin D60, şikimi 19 koygan gazı abaz abazına çıkıp oldu deyip Ömerce yollaptı. Andı ma o 50 min atrapı da saptoklu kaptı mobil tersi yakan basın. 50 min koy atrapı da saptoklu kaptı mobil. Eyyy. Şikinci kollurdan. Şiçin koçisi balla doktor kansı karapmağa yolun işten maşallah köp pek tosulup gitti. Dige avuçlarını bekliklimen evetip de o. Ma 2016'ninki 7-nji ayninki Ford Freddy ahran qolxo 90 mingni mangan baza bas qanchalik boldi deydi. Oblekim yakanning mashinasi ekan. Boldi mashinalarni yollab beraylar. 2024-ning Nissan Shuayi zidon qot. Surat kelish operatorlardan tortib ba jiddiy sotma deydi. Ma 2024-ninki Nissan Shuayi'dan bir suvaka mashinani sotmoqchi ekan. Mashin zavod holatda 33 mingni mangdi. 181 30-911-443 181-30-911-443 деген нумурлар алакласаңлар болду экен. 14-нинки рюже болду.

0: Yaxşı, bu maşının hazırını özdə yolu vəttoq. Dur, bu halı vəssun. Onaltıninki 90 min numangan Freddy Oblikim yakana maşınısı bu maşınını mı yollap koyduk hazır, he? Bana.
1: 2010'ninki Deniz Arbeidov'ta maşından bazabasıqta 25 min kat. 2025 min diyadi Çimpulas'ta maşından bazabasıqta 70-75 min kat. 2019'dan Giri Giyasat'ta maşından bazabasıqta 30 min kat.
0: A 14 ning reyzni bir bog'lasangiz bo'ldi, men azmatda qoldirib ketib bordim, mashinam bog'lagan bog'lib.
1: 2020-yilki qoyun maylab ketdi, mashinam bozor bosqa 85-90 ming atrofida. 2010-yilki Deniz Arbeidov'da mashinam bozor bosqa 25 ming atrofida. 2014-yilki Rizdov'da mashinam bozor bosqa 35-dan 40 ming atrofida.
0: 35-dan 40 ming bo'ldi-ku azmat. Mashinangiz 35-dan 40 ming deydi. 2021'ninki Veylan Saptokluk maşını kaç pul oldu deyip Adılcan'ın maşını isken bu. Bunu mu yola koyalı hazır he?
1: 2024'nin üstten şehir deyip de 13'ün yalatken maşından bazarlar satarsa ya 45'in 50 gibi atırabildi. 2022 koyun maylık tuttu maşından bazarlar satarsa 85-90 mı atırabildi. 2012 Deniz Arbey tuttu maşından bazarlar satarsa 25 mi kadar. 25'den diğer bir kim kulağı tuttu maşından bazarlar satarsa 70-75 mi atırabildi. 2019'dan Giri Giyer tuttu maşından bazarlar satarsa 30 mi kadar atırabildi. 2018'deki Kiyizlik Apınar tuttu maşından bazarlar satarsa 20-25 mi atırabildi.
0: 20-25 mi atırabildi. Buldum akıl. Ben siz uçuyorsunuz.
1: Aynen Baykola. Uşak körükçe, falın körükçe gülçe, koşun içi reket ravan. Ama Bayma Aşkan'ın aldırken fuzada maşınlar köp. Şidakal körükçün asıza maşınlar bir az köp.
0: Bu oldu makul. Şıçıhu yollur koşuyorsun işte yollar ravan diye uçurdum da uçur oldu. Ali Godan? Benim taksi maşınam 37 bin numandı Muşil'nin ki neç bulgu alıdı. Taksi olsa şu taksinin bağısı uç bana dokuram. Bu ne dema o aylap dema bulurun ki bağısı uç bağlap koysam bulmaydı. 2014'nin ki doğunan visen baza bağısı kaç buldu bağlap egen bosa de bir sorapsız buldu. Bunu biz bir yolla pireyle.
1: 2016'ki Ford Prestige depto maşından baza bağısı 15.20 matralı. 2018'den 2019 falan kanun cizvada 60-70 matra.
0: Bu da 2025'nin ki mabiyadi Çin'nin ki hazır bağlap boğanda kanta bu maşını yeni bir yollap koyalı anlayamaya kaldınız mı? Kanta yapıp kaldı 218. Andın yine karsak iştipak yolda maşallah köpü işki başıldı ya kaç. Ordunuzda bir inik devetken basınız yaptık ya mı yederek tepçi. Ya toz can atrapıdı mı, ya davaza atrap karap mangan atrapta şu yedi köpüğü atamdı, ya ma o radyo televiziya stansının ki aldı tarapta bu yedi sel avtomobilla köpüğü atamdı, şunu bir inek araktasınız boldı. Audi'nin ki A4L, Audi 2019'nin ki Audi A4L, ma maşının açıp atrapıdı buldu dedi. Bunu yezip yolu ve tıkçıma uçurunuz bek paç paç paç kepti. Kullanmaya kaldı. Andı yine bir uçuru karsa 2017'de 18 Tokmay Karola'nın neç bulu ağılı buludu Tursunca ustamda bağ mıdı dep kumarım digan anlatıcımız yollab. 2017'de 18'ninki Arlaş Menergilik Karola bağ mı neç bulu ağılı buludu digan sualken bu oldu. Andı yine Mau katnaş doktor hansına aldı da maşallah intayın köpke diye uçurunu ablet taksiye vertip de rahmet. Andın Mau 2017'ninki Yagır. Yagır gazva. Kaç pul buldu dedi. 2017'ninki Yagırken. Manga musabısını demep de 2017'nin Yagır gazva aldı yollap de. Kapla uçurunuz.
1: Başımda yasım
0: ama yasım
1: siz.
0: Ve hocan karapmanganda yollar avanken makul buldu. Andı yine. Mininki maşınam. Maşınınız ne? Bağlap bed bu
1: an. 2014'ninki Dungnen. V3'tü maşınam bazarda toplarsa 15 mil katrapıda.
0: 15 mil katrapıda he?
1: 2016'ninki Ford Prestige'tü maşınam bazarda toplarsa 15 mil gram katrapıda. 2025'ten Biyadi Çin'ye ıslak toplu 170 mil katrapıda maşınam bazarda toplarsa 80-85 mil katrapıda.
0: Abi Biyadi'nin yolu atkanlık.

0: Азыр эмне? Окуп болуп мунун алмаштырып алмаштырсыз. Мен бирок алмаштырып айтсам окумсам болом. Алды беле окуйт деп. Яна ма 3 сааттан кем момга ибрат дарсын окуйт деп, правын нормал алат эквит деп мунун ки алмаштырсыз. Мен алмаштыра алмам десе бир прав өзгөртүп үтмө, окумсам боло десеңиз болмайды. Болдугач бу болду эмесме? А, бу бурун кайзыңызды төлөп үтсүз дегим демекчи да. Сиз номер таткызып 3 сааттан кем момга ибрат дарсын кайзы кагансыз. 3 сааттан кем момга ибрат дарсын окуп аткандан кийин правыңыздын ки мал компьютерди көрүнгө халты нормал алат өтүдө. Унундан кийин сиз андын правынын дарыйсын түшүрдүган, себер правы түшүрдүган маашларны кыла алайсыз.
1: Шумо ойлопмун, ягер газга деп машинанын базарына барып калса, 60-тан 65 миң турат. Шумо 18 ойлопмун короллар, мешкуллар өтө. Ойлоп 18 миң тотмай короллар калса, 45-ке 50 миң турат.
0: Силерди баамы деп сурап тандын. Сизди баамы жокмо?
1: 2019 жылы Audi A4-тен машинанын базарына барып калса, 95-ке 100 миң турат.
0: 95'te 100 manca ya.
1: 25'ten diğer bir için yer sap topluk 470 ton kadar da maçından bazarlar toplar 80-85 manca.
0: Hmm, buldu. Makul. Andın benim maçtan bağlımdan la da uçur yolla atkan olursa aldı la uçur onla yolla uçur onla karap yakanla maçın anlarında tipi smiye diken de neslen yolla apsalar mı yolla apsalar mı? 2016'nın ki XRV neç pul çıkıdı depegen bosa dedi. 2016'nın ki XRV neç pul etrafı da buldu. 2016'dan iki sarvi. Ondan Kaşkay'daki tarmak dükkanının telefon numarı... Ay Muşu, Tursuncan'a telefon kısınız buldu bana maşinamdan. Aç, dışınız hani ballan udullap koydu. 138 4 tane 9 01 42. Ay Tursuncan'ın numarı şu Muşu. 2016'da 7. ayınınki 1.8'lik Honda Nappa neçi bula. Ey ma 1.8'lik Honda desiniz bulmaydı akıyol. Мәсәлән 1.8-лек мау Хунданыңки мау машинасы деп язмам сез. 1.8-лек деп койсаңыз булмайды да. Хунданың кайсы машинасы? Мейдончыдә бер мүшкүн баты, өйкүч сәбәплек яхшы көрүп багыдыганлар булса, яг сез берип әсәм чирайлы обдан мүшкүтә дейди. 132 0 135 0 631 дигән номерлар алакласаңлар булды икән. Номерны хатırlayamсаңлар, мен бакыма дисаңлар әвәт бермиз, җыма. 2015'ninki Hollanda neçe pul etrafı da buldu dep soraptı. Andı mavo 2013 12 13 Bauma çiselliğininki kaç pulla ağıl bulu 13 12 13'ninki Bauma çişi bu maşallah neçe pulla ağıl buldu deydi.
1: 2016'da 7'de 1.8 Honda da söz. Honda'nın suyutma ya da ektarıyma kaçtıkça şimdi yazmasın.
0: Şu an mesma. Biz maçta da koyduk.
1: Şimdi 15'inki kalanda 70'lik mesulduktu. Stimulik diye yoksa 75'inki atrafıdır. Stimulik diye yoksa 60'ın 65'in atrafıdır.
0: Makli.
1: Şimdi 16'ın ekstari yoksa 40'ın 45'in atrafıdır. Şimdi 17-18'in karılığa bağımlısı. Bari bize karıladın var 15 tane karılığa bağ. 18'in tarzı 75'in var.
0: Bayam avu. Umarım diye anlatmış sizga telefon numarını yollayıp bireyle. Yüzünüz bir yeri bir kürpek kan. 138 4 tane 9 0142 ma programdan tushkanlikka telefon qilasizmi? Hozir ishi bor. Qildigan. Ondan Ford mashinan Fordningki qaysi tipi iniqdan? Benzinningki S L680 ma mashinani bog'lab bergan bo'lsa deb Qoplanningki bir mashinasi bor ekan. Mushu mashinani bir bog'lab yetaylar Tursunjon. Hozir yo'lib yetdik. Onda yine bir maşın karsak 15 35 bin 40 bin koyu etrafıda tok maşın sağsan bulat diye 600 şuhan neç vay 35 bin koyu kemeydi o 10 dakika maşına 600 kilometre mağalaydı gam maşını to sap tokta 35 bin koyu ağıl bulmaydı cuma yakşı oylap diken siz upuluk ağıl bulmaydı onun o şu sap tokta kaptama bulladın körüp baksanız bulamı 2025'nin ki ma biyadi haybao 05 55 kilometrelik nusxası tokta 22226 mangan umum musabisi 32233 neç pulla etrafıda buludu deydi bunu mu yollap koyduk bir bağlap bergen bolsunuz anda 2018 11. ayınki biyadi piro çin piro 420 mangalaydigan nusxası bunun bazar bahası neç pulla etrafıda buldu deydi bunu yollap koyduk. Andı mavo Tursunca ustam 50 min etrafıda sap toktuk işkinç kol maşını bağımı sizde deydi. Yani 50 min köy etrafıda ki sap toktuk maşını. Mence yok hemen o peres kıp dedim.

0: Ondan yana 2022-nki Tokmay Adlaş Karolla Ahran manga musabse 44 000 kilometr. Bazar bahası neç pul etrafıda buldu dep sorabdu. Bunun bir.
1: 2012'den 2013'e olan bu amanın sitelinin nesil ağırlığı arası. Pakizere toplarsa 65 mi? Kalmanlara toplarsa 55 mi? Aşağı tarafta ağır buldu.
0: 55'ten 65 kişi boğa etrafta. Hem de...
1: 2015'e kalanda 70'lik nesil olurdu. Stimulik de yoklarsa 75 mi etrafta. Stimulik de yoklarsa 60'ın 65 mi etrafta. 2016'da 7'de 1'lik sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda da sonda 2017-18'den karılığa bağımlısı var. Bizde karılığa bir 15 tane karılığa var. 18'den tarz 174 kişi var.
0: Kaşkaya'da yazıp bulup belki... Buldu. Siz programda düşkendik ki telefon kılığına ha? Aşağı kılayla ha? Andım mavo... Cenobi Vokzal'ın aldıdık yollar avanken, divan ayak şehrisine aldıdım maçlılar biraz köpken deydi. Kadirlik anlaşılsa bizden bu programımız ne? Birkaç uğurlu alaydı kolluğun. Ve talep kılgın. İşte oradan almışlığa bir David Taylor. Mininki, maşinamdanki uçurum. Hazır depremiz anlatıcımız aldırman. Bizden bu programımız ne mi şu? Xoten şehri, Karkaşöle, 55'in numaralı gelişkan, Bereket, Aşık Mayzavut alayı talep kılgın. Ürüm şehri, Şenhua, Cenab-ı Yoluk gelişkan, Şahsat, İğiz Boşluğun, Bülaturiyiz alayı talep kılgın. Ürüm şehri, Tiyanşar ayını, Halik Yolu, 55'in numaralı gelişkan, Cinkan, Cumhuriyi Doktor Hansan, Tehrikes Elektri Məxsus Bölüm alayı talep kılgın. Yine programımız ne? Orman kuvvet dalgalarını işlep çıkan, Orman yemeklik çekti şirketi alayı da talep kılgın. Ondan sonra azızırak elanlayımız.
2: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
3: Tianşan rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsü'nü selindigen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gibi olan öyle setiladı. Binanın ağırlıkken, künleri yakış düşüdü, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianşan 1. numaralık turalgusunun öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
4: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızlı mı alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, pekimi ronak tap kızım.
0: Kadirlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, anlayıcılar 174 Katman Sanat Radyosu'nun Minin Optimobil'in programı. Tövende namı kulaktan kulakı yetken, pulunuzdan tecaydıgan Molligir'in Abdullar'dan sizlere tavsiyeler var. Bugün hem de Koreya Optimobil'ininki özelliği doğrusu da zarar sözler verimiz. Koreya Optimobil'ininki sırtkı şekli moda, nefes ve körkem. Optimobil'ininki kırılır, hareketçen, tüzle aylengen, hayati küçükçülük ve çoğun süpet uyguluğu tan itibar verilgen. Sırtkı şekli kişinin intihayın celip kılırdı. Optimobil'ininki işki boşluğu muvapıklı aylengen. Aldıkayını orunduğununki oturuş boşluğu, ners gerek saklaş boşluğu yeterlik. Aile bu içi sayahatke çıkışka intihayın maskeledi. Yıkılgımayı ticaretçallığı cahitte roşen alaylılık yege. May serpiyat cahitki ihbadisi yakşı, kündülük yol yürüyüşler yanında may tecep, kündülük optimobil işletiş çıkımını zor derecede tövellitidi. Fütü optimobilininki yasılış üner sənətdə pişpitligən həm də muqim. Umumi cəhətdən həm də kontrolluğu puxta, bütün optimobilininki kaşalı çıxışını spitövən, uzaq müddət işlətkə vaxtıda kiçik noxsallığa az çıxıdı. Asıraş addi həm kolay, kiyinki məzgildə optimobil işlətkə vaxtıda kişini xatırcam qılıdı və küştəcəydi o. Hoş da vəndi bağlı altıqın. Bağlı
1: bu 15'inci seyari neşbol çıkartı. 2-4 toplarsa 55 mikro atırabda. 2-0 toplarsa 45 mikro atırabda. Telefon tep top, şir top, izi kütlerde doğru için ola. 50 mikro atırabda toplamaşın var mı der, rızası yok.
0: Yok.
1: 2018'den biyadi kim prodatı 25'ten 30'dan atırabda. 2025'inki biyadi Haybo 05 deb turmasdan bozorda to'plab 65-dan 70 ming atrofida. 35-dan 40 ming atrofida to'plab 9 mashina sotib olib bo'lgan deb bo'ldi. Bo'ldi. 2019-2018 yilda Honda'niki, Honda'ga o'xshab yasalgan bir Saptoks qatdim bo'lba, Honda'niki emas, sening deb qo'yamiz. Chunki Saptoksda 2020-larning ikkinchi yilda 40 45 ming atrofida. 35-dan 40 ming atrofida 4 mashina sotib olib bo'lgan deb
0: bo'ldi. Bayamqi savolga javob kana. Ma Molligirn Abdullar uchmo? Uchuq, qo'y uchqonmay. Siz nerede uçuruyorlar? Siz bulmuşsa 13-59-75-75 diyen numara telefon kılın ha? 13-59-75-75. Daha ben şimal yolları koşuyormuş diyorlar avan Rana ayının ki uçuruyor.
1: Şükürler 20 yılın ki Nisan Cimka'da da Mekman Bazar basıp kalsa 45'te 50 bin katrafıda.
0: 45'te 50 kişi. Ravan taksi.
1: Geriye ziyaretlikte yol fevrema, Şişimanı, Hunsellu, Tretiki, Eğiz, Kuzucu'ya bekliyorlar gitti.
0: Oldu. Korulduğu yol havrema, ihtipak öyle, karsu yolları koşanış diyorlar, aman ki maşallah köp tostuş yok dedi. Buldum akla rahmet.

0: 2016 ki mavo ahranlık 2000'lük 115 mağını mağın çök bağın Tiyenleyken Nisan'ın ki Tiyenley maşından bir sıva kaç bul oldu dedi. Tiyenley Oldu bu maşından evet evet tok andı mağı 2022'nin ki 44 man kilometr mağın 22'nin ki arlaş menergeli karolla bunun ki bazar bağısı neçbir etrafıda buldu dedi andı yine Ben sizden yolu çırpam.
1: Siz olduğunuz yolları kaçtın ağzını çek, kaç gün sıra
0: var? Oldu Rahmet, Bektiyar. Bektiyar?
2: Üçüncü de yaksın,
0: yaksın
2: ama Bektiyar.
0: Yaksın ama.
2: Üçüncü vakti köpte idara bırıp halet ötülmez. Şimdi köşelendi o.
0: Oy, oy vakıttaz doğru kemeyken de kıp durdum. Körşemeyiz de koyup körşemeye kalsak. Yani. Yağın çeye de koymak yine. Bu da, bu da, bu da ettim. Manevet taza doğru kemi gidek. Bu da. Paliyet temsi. Yakşı işbağınızı, rolunuzu yakşı cari kıldırıp nasıl? Numar teyarlap sizde kırganda ya. Hamçot 130 bin atırapı da. Muşbulga Tesla'nın ki kayısı tipteki, kançın cildeki maşalların ağıl bulu da oldu. 130 bin kaya atırapı da Tesla almak çıkan dursun diyor. Model sen. Şu Model Y kelam dike ben de. 2023'nin ki Model Sen Örkeşli maşını çıkan bu maşının neçbir etrafı da buldu dedi. Yeni telefon kıp gitip de de kırgan de dursun can. Maşını bağlı ve sekvaltı vakti az kaldı. Bir yüz yetet etme Şam'a çoğun aldı dedi ki yollar ravanken Çancan yolları mı ravanken dedi avuçlarını Abdullah efendime verdi. Şimal aylanma körük işte, garipten şarkı yolun işte, ömüşük tahtı onuldun çıkandın ki katı tosulup da aldı taraf neymiş oldu bilmediyorum de, ho evet da.
1: Şükür olan mesela çizgin gökte majinan mazabatı olsa 35 mondan 40 man atırabilir. Şükür olan 19'un suriye gökte majinan mazabatı olsa 145'ten 150 man atırabilir. 2016 yılında Nisan TL'ye gittin şirketin ölçü Majinan Bazarbazı Parkı 55 bin katrafında. 2017 yılında Tokmayarlı Sarılar gittin Majinan Bazarbazı Parkı 68-70 bin katrafında.
0: Makul, buldu. Şikimin 23'nin ki Model Sen neçbir etrafı da buldu dedi. Andı ma bir anlı ustasın 130 milyon ya etrafı da muş o Tesla'nın ki kayısı maşallarını ağılı buldu dedi. Muş sualı bir cevap veriydi.
1: 130 milyon ki etrafı da Tesla'nın ki kayısı ve kayısı netinciliğinin ki ağılı buldu. 130 milyon ki etrafı da Model Y'nin ki şikimin 120 milyonun ki ağılı buldu. Anladın ki Model Sen'in ki Model 3'nin ki Şikuma 23 dilerinin için ağıl oldu.
0: 130 bin atırapı da.
1: Şikuma 23 dilerinin modül 3 kançı kılığa dağıttı. Maşından baza baza toplasa 145'ten 150 bin atırapı da.
0: 145'ten 150 kişi. Maklı.
3: Asla yolu düşüşe kızı az kaga yedi.
0: Oktan kuşurunu beş bak ya.
3: Ömür çıksak donuldum çünkü asla yolu kırak banka yönlüşke. Yolunun sol kol tarafında şimdi maşın kattık bu kulüp çıktı. Şunu terdirdim.
0: Bu yolun 10 tarafını bir sınırlar. 10 tarafını bir sınırlar buldukken, sel işte gerek mağdıkken size. Buldu makul. Şivi taraf karap mağa yolun işte maşınlar biraz köprek gelip. Hem de telefon kısanlar buldu, hem de atırsın canı maşın bağlantıda kala. 138, 4 tane 9, 01, 42. 138, 4 tane 9, 01, 42. Qadirlik anlıs dostlar programımızda Xotan şehri Qarqashuli 55 numaralı yerleşken Bereket Açlıq May Zavutu alayı talep kılgan. Yine Ürümçi şehri Şenhua Cenab-ı Yolu yerleşken Şahsat İğiz Boştan Ambulatoru İsa alayı talep kılgan. Ürümçi şehri Tiyan Şehir ayının Xalık Yolu 55 numaralı yerleşken Cinkan Cunyi Doktor Hansından Tehir Keserlikleri Məxsus Bölümü alayı talep kılgan. Programımız yine Orman Kuvvet Dalqalarını işlep çıkan Orman Yemeklik Çekti Şirkti alayı da talep kılgan.

Mavo 70 yaştan aşkandan kiyen mavo 3 kıl iktidar sınak birden bir imtihanı var. Aç imtihanı birip imtihanda layakatlik boğandan kiyen onundaki aptomobil edecek buldu. Uzun yıllık çıkan minan para var. Meyde verme edecek bu mayıcı mı? Bunun katlan saksılarımız muhabbet tedbir gördü. Çokum aşı 3 kıl sınak imtihanı var. Aç imtihanı bir boğandan kiyen onundaki aptomobil edecekimiz gerek. O ayda verişke katli bulmaydı. Kadirlik anlıkçıla programımızın ahırlaştırımız programı riyasetçisi Hoşurcan Hızır, nöbetçi muharrir Fatigül Mehmet. Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'l oldi bizga.
2: Mana, boshlandi.
3: Endi anglaydiganingizlar Qatnash San'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umr bilan qo'llaganligiga rahmat.

muşu yazgan uçurunuzun manı men dep özünü aşkarlap çıkıp durdu ucumu Nijat. Biz katıraq bir yokluğumuzun kısak boğu dek. Keşleri anlamayı vat sizden ha? Mazır Van Gogh'ın ma keşli katnaşının yukur pelli mezgili ma keşli katnaşını işle vatı mı? İşlemeydi gani iş bulamda adet günde.

0: достума нашоодо немдеди ки аңлайлы.
1: Хозулук достурумга, хозулук келген меймандарга сарын эрке эскертүүлөр деген чечим кийин. Саат 9:00 бул шаардын айдырым жолунда, айдырым майданында гол командасы менен Санди командасы ойнош себебинен ашыллар берген кошушун тиле. Эң жакшы жана алардын кызматы үчүн эскертүүлөр маселеде болмаган маселеде чыкмалар демекчи.
0: Ha, buldu mawa askertishmu yaxshi bo'ldi ya. Mayli qulchidiklar yoki qulchig'i sayohatga bog'anlar bo'lib qolsin. Endi ma yo'lladim ma'moq jo'g'anda. O'ylashinglar, chunki endi mawa shu liqinda musobaqa uyushtirgan joylarda shu yo'llarda haqiqatan to'silish bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi boshqa yo'llarni tanlab mansanglar bo'ldi. Shu to'g'ri kelib qalsa shu vaqt bo'ligiga. Bebabo.
2: Yaxshimi do'stim? Aylan oldidan mesaj xolsiz o'tiro. Aslında ütkendim o, tabi zaterek. Şükürümüz edirip, tekstet kısak etip gözüme.
0: Makul buldu, rahmet ha. Abdikerem.
3: Eğer bir şeyden sizlere mesela çalışıp tutuşu çok zor akirem.
0: Makul. Aykı yayı.
3: Mağol, sen sen çıkın konum aldım o ravanken. Ziyinde adam ravanken ne koşuyorsunuz ben?
0: Ha, makul. Makallarınız tüydü mü şunu ola, aykı yayı? Abide.
2: Sizde yaşımı kocunuyor tabi. Onunca aynı aldık yıllarda maşınlar çok köpürek gene yürüyüş asla.
0: Makul bana. Müşte ben sana buldu anlap tutsak. Abdullah Hüten.
3: Bülüz 7-4 yolu gördüğümde zaman hocam ki beni aldım. Maşın internette bulatması Ergun. Tepelediye sarıydım. Hocam ki de
0: gittim ki ha. Neyim dedin? Sağ ahır kepürünüzü anlayamaya kaldım mı? Meyli Rönşin isimli kanlıqçımız Sanfango oturuyorları yeravan, Sanfango tərəflədim yamğur yığıvatıdı deyən uçurunu beribdi. Yeni aydın keçilədə.
3: Uçum, düzdüm, haftanım oldu. Sütbəyik edin var sizə, yan kalıp oğlan çıdaşlasın, siz uçurunu koyam da gilsəm. Yetmiştin dimanmadınız ben.
0: İşte demeyin siz beyrediniz uçurunuzu. Gepne o yeli uyakı burap, yeli buyakı burap. Onun dinkin yeli bir jumpuraydıgan geplerini kılıp. Onda kımayın siz manda, manda özünüzün ki aşu, manda karakterinizi çüşken manda udul gep kıltınız. Siz mi ne de o gepne uyan buyanı tatıp desiniz. Ben şunda demeyin, nem deymem, hem sizgi maslaşıp dedim, hem kan akılma. Kara özü de özü çıdımaydıgan. Fervin.
3: Menzilce akıllıdırgan pompikı bağmaytırıp, haksız vakit bulup gitti. Bu uçakta biz kinç çöp izlerinin ertelep yüketken de o kartı verildi o bizde kolumuzda.
0: Hak tölümeysiz.
3: Hak tölümeyle kartının eli çıktınız mı o akıl diyeceğim.
0: Hak tölümeyle vakti de çıktınız. Tüp durun, hak tölümeyle vakti de çıktınız. Anandikin haksız dike vakitki özgürüp gitke vakti de anandikin kinç çöp izlerine bağdınız. Bu vakti de hak tölümeysiz. Şirali donca yolu ravan, zavutla, cik ayla bir gün vakit çıkas iş tügeydu de be, uyadı cikken de kargan öz tallaydu demekçi de. Lekin kudret muşu geplerini oğlu mu de ya safa köyüklü kırk etti mu, bazarlan çöyüklep jürü atamdu, şıkılı maşindin çük etken bosa. Cim mi dup getti o? Ayka yayı.
4: Ol makal sen kuligen ciğer ete kuşak, sonun bağır göşeyen etken, bunu ben azizim o anda.
0: Bu aşı cingir cing makal bu, cing makal bu sizin makalınız emez bu. Aşı dağıtı o bu, aşı burundun bağge bu çığının bağır da göşeyen deydi han. Aşı siz aslanın aşı nemi gülam çüke makal. Makal. Lauta.
5: Sosyal ni hao.
0: Ni hao. Хая, нан дедіңіз, сәже бір ені құқыл болмады ғо. Абдекерім.
3: Жолы сүрі, бүрінші сүнсі елдіре, жоғдың фитағы маңға елдіре, раван жарай келем тұсыз жоқ.
0: Мақол, бағвен.
3: Бірінге тұтып, елдіре, шынғы елдіре, қош елдіре, раван.
0: Болды, Рабиям ханы.

0: Gəqləngə. Gəqləng.
1: Salam Prezident, Sertəsə xanım, siz gəldiniz, sizə qədəmlər, mərhaba.
0: Rəhmət.
1: Ay, rəhmət, rəhmət. Şunlar kildirdinizdə, ədəmi sağlı, məhkət, çəkib rəhmət. Radio stansiya iş xilmətlərini, həm onların xilmət sağlı, uçaqlıq olsun. Mən qoldulum bir vatı, məhə, uçərinə tanıyan xanım qoldulum gəndə, Allah'ın Allah, xoş bulduq, qədəm, əskət, çəkib rəhmət.
0: Saniye madem qulcudun uçur verdi özüm qulculuq. Köp uçurlarını berip qatnışıp durdu. Asasıqı şu ləğme etudu kündə şu. Bir tüpki alaylıki kündü ləğme etudu. Şunga özünü ləğmenci saniyem dap atı vağan. Şu qulcuda ləğmenci saniye desə şu məlisi de tunumaydıqan kulum koşulları yok ki. Ma bi baba uçur yollaptı. Peyzi okşaydıkan Polo Han bası tavsiye kısanlar bu tike dostla. Yol düşümü öyde itip beyrey de bir cirayılık öyde itip beyrey desem unumay senin okşumaydı etken Polo Run de taladın yeyle davatı da karanla de uçur yollaptı. Nimda tətirdi bu yol düşünüz. Bütünlüğe tətirken o bizden öydükler taladın yeyle desek öydün yeyle de durmalıdı sizden. Tətir sılamken o. Onda ozı peyze okşaydıgan polu kallamu, cik, birisi mavu, nimo. 19 ne Aynur Gülxansınınki karşı tarafta bir Denzi Dazanınki endi bir taçıq köçü bağı, şu koronu, şu köçünün içe kirsiniz. Uyad bir polo xanı bakya. Am menin bildiganlarım ne desem, Afuganjeda polo jan uba maxsus polo çıqırdı. Anandan kin mavu daşimin şejiginninki qarşı tarafida arzat polo xanısı ba. Şıqılıp baş bir netçe polo xana men bildiganlarım. Anandan kin mavu Venka tarap gözünüzün buldu oras. Aşadım uba polo xalla. Arçma arç polo xansi umu baras. Yana anlaylı ya.
2: Ma yangu edep için şudu. Ya çar şu yedip bir hava açılıp bakalım mı de ya.
0: Bakalım mı dedi koyun.
2: Son bir kademli.
0: Onun aşkı baka boğuz kemmedi şu yamgurunun ki ya şar şur yığı bitip karab utamay men baka olup kanmay. Daldırmay sım sım tım tım. Manda yığıp koyu bana denki manda uzun sozup bir yağay. Bu mız baka baka olup kaldı kemmedi ap oylıqandı siz koğuşaş. Abdullah Talep.
3: Buyurun. Yetkisi triyatı kimiz Zühre Hanım. İşbağ bir hayırlık bolsun. Kızın karış olunuz.
0: Rahmet.
3: Senin tamıklığının yesin, hem parkez, hem şimdi tebi buludu. Burada rahimim, o ilmin tamıklığını yiyinler. Güzel talanın tamıklığını yedir, çıkmıyoruz.
0: Amal yok, demem size, de sizlere amal yok şu. Söyle bana diye anlatayım.
4: Evet, yolu düşüyorum aylıkta. Kızılı olacağı adım, taş konulu olacağı adı ki. Hazırak satılışla.
0: Makul. Yana yem bahçesini aldı dedik kızıl çırakta maşilla köp diye uçurunu Abdu Beygen gene. Mau mi şen şan diye anlı koçumuz kaç kaydı ki şopur dostla. Bugün şembe boğaş. Yolda maşını mı cek, yolu ucu mu cek, piyadıla mı cek. Şunda boğan iken sen astarak minip koysanla. Ama bek iştik aşu uçar taksidek mağı dikensile. Hem yolcunu bir işki maşında toşup boğulup bulmaydı, toşup bulanmayızla. Hem bügelle hem bulunum tep boğulunmaydı. Biz katınaş kaydısı rayı kılıp, belgelenken süratli mansak, onda uçuk etmesek, normal mansak, yolcularının, heredanın bir hatar apağın bozak mənzilge. Diyen mışındak köğün sözünü yollaptı. Şurali. Şıkılıp şu birisi onda dep boğacağım. Karşı taraftan çıkış aralı tursuz da. Şorbulak üçüncü kuç sıravanda bir çıraylık yakşı uçurunu berip dikensiz. Akıdıllam ana. Baykı anlı kuçumuz dedi o. Bibabı orası. Bibabı o değil mi? сурган тема каяда обдан поло окшойт га я ба юлдушум сени

Hürmetli radio anlıgıcılar, anlavatkanınla 107.4 katına sanat radyosudan anlatılıvatkan Zühre Kerem riyasetçiligideki çüşlük yollarınızı bizemre programısı. Yukarıda anlıgıcılarımızın talepleri boyunca nakş küyledin huzur aldıqa. Onda xosa yana davamlıqtırda anlıgıcılarımızın bəgən uçurlarığı qarayımız, uçurlarını yana bəgəş yol yürüşünlarını ümit qılımız. Beşin salonumuz Şincan 1074. Bazı yollarda yana yolların ki ekvalı qaraydıgan bolsaq yollar aval işibdi. Məsələn, yaşlar yolu muravan kən şirəliyinin bəgən uçuri. İtibak yolu ma bizden idardın, toz canğı manğanda maşilla köpkən.

0: Sizde çünkü digidek bu som kısaltmışsınız siz onda digidek. Otdasız dükkan iç kuyup uykunuz gelgen uklap kuzunuz iç gelgen çıkıp tamak yap. Onu otdasınız elbet aşta değilsiz de. Deydi kankım adam bunda bir nim buluş kerek. Bunda deydi kanın yol buluş kerek. Bu musa o sizde. Ahırgı canlı avatkan şinfu rahmet de. Nur gəqlən.
1: Cənab azad qullar Juranov aldı, qullarla təsa getdi.
0: Boldu, boldu. Mahmudcan. Qandadı, qandadı. Məş uçurlarını bir obdan süzük beytə anlab biləligən bolsaq əlbəttə. Şatiyan degen anlıgıcımız beni tok tipi digan bu aldı. Ne anı tutsam şu tok tip bu oturdu beni bu kanda şöp ketim əsat bəgən bu sanladıp. Manda qılqı bu adatta ma yazdığımda bək körül ketmeydi. Şu kışlada, ət yazlada, küzlada bəkirək körüldü. Qız zərət zərətdə işib getirdi qamanda işla. Amma ilqi o vaxtlarda nim üçün degen bəzi dilqi kiyən kiyimimizin materialı biləmi onun münasibətlik. Anan dekin ma mesela nilon mında kim materyallık kimlen kip kaga vakti dedim şunda buldu mesela işletken eserimiz mesela mağlık orun köprülerimiz diye dedik şu sel aştarak bu kasmış şu şunda işla buludu. Bunu şu mında onun kasmış buldu dedik may kaçılık bu kaga vaktinizde çayı zenge. Şu ilki mında ilki may tapançısı çıkılığa ya bağı aşağıda mında düğülek bir qırsınız bu şuganda göründüğən bir nəmə bə paqırab göründüğən. Aşu dügülək. Aşunu məndə aşlağı desiniz buldu aşu mayqaçılığı bağa vaxtınızda aşad mayqaçla birdən ballağı desiniz. Aşa məni tutub itdin deyib çün da başladı idi. Aşan tutub da silab qızərat yoxdursunuz buldu şu arqılıqın bir tərəf qılıb itdin. Ha şu arqılıq yoxdursunuz buldu Şatiyan. Qalibiyyət yolları ravan deyidi Abdusimlik avnuqucumuz. Xunşan yolu bək tosil ket bexsa tosil ket deb tugu yom bu fanchi degan anlıqçı Abdulla
2: Tala Abdurrahmanjan son kibrader osulge qulam oda ki tuqtun tuqnu yoqdu aynanın aldıda yallıq yapılıyorum den çaştıronga
0: we siz uqmaysız uqmagan deken onda onda iş ügetmeğa onda deydeyge sep qoymağa yana çaştıronga bulunga aldıq utunga omiyinga qoranga geqlinga көзге қарап бірін алыңа деп онда деп ішуге еткен білән вақты келгенде ашқыға әткенлерінің өдісіден шығып болалысы болуды оны қымақ асан ақыр келген оны жығыштырмақ тәс сіз ұқмайсыз үйдікі әвалыны онда болған екен сіз онда қалаймқа үйгетмен ямғұр егішінің башылған елла тиылғақ неме деген кеп бұл достлар астарахмаңасыла шейсан тимашан 104-ci tüən yollardı yamğur ba deyə fucur beribdi. Mişən şan Qashqadan fucur beribdi. Bulaq beşinə aldıdın yeng bazarı mağdığı liniyədə maşıncıq, lakin yeng bazarı aldıdık yolla qoş liniyədə ravan deyə fucur yollabdı. Yüsəncanı bayqanlıqçımızğa məsləhət beribdi. Tok sizni tapgan bolsa siz mu tokni tepin deydi qo. Tokni tepib ana bilan qarshilashib bo'g'ilmaydi. Tokning payli yomon. Anda siz mu qalaymqa uyget ish uygetmang. Bag'vanning uchorini olaylik, ha.
3: Derizata deb yo'l kerakma, chanchan, alde chanchan sizga yo'llar qo'shilmiş qaravan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, ma'qul. Vaqt az qilyapti, anglovchilar, qani uchorlarni beringlar yana. Musa
2: Yasin. Derizata deb yo'l yo'llari Әр ішкілі еліңіз қыраван.
0: Болды. Қыл бұрын берілген үшірке бұл. Дуи варының мүші ә, көңші жүйен алдық еліңіз қыраван, деп тікен тұқ. Үшірі чықмай қапты ә. Әмірджем аңлаватқалығыны білдіріпті, болды. Аңлаватқан аңлық үшілеріміз ұслам үшірлан беріп қатынасы аңла болды. Яшла, юли, раван кен ә, пайдылым қайланла.

Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, kanun sizge hemrah programımız davamlıq deyiqtinladı boludu. Yine muşu adukatının kısmen kanun meselelerine bəgən düşüncelerini davamlıq anlaylı. Erkotandın bir tərəp ortak mal mülükünü öz aldığı buzup çeçivetken bolsa, yeni bir tərəp qanda qilish gerek. Erkotunun ortak mal mülükünü iki tərəp beraber bir tərəp qilish hukukuğu ige. Bir tarafının erkutunun ortak mal mülkini öz aldığı yuşurşi, yutki vetişi, buzup çetişi kanunga xilap kılmış hesaplandı. Bu ahvalda yeni bir taraf sot mehkimsige deva kılıp erkutunun ortak mal mülkini bölüşini talep kılsı boludu. Acıraşkan da bulsa mal mülkini buzup çaşkan tarafke ortak mal mülkini az bölüş ya ki bölmeslikini talep kılışkı mı boludu. Yeni mal mülkinin obrot ahvali. İstimal xatırsı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlap, özünün mal-mülük hüquq mənfəətini qoğdaş gərək. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlar davamlıq diqqətinizdə boludu. Layiqin bilan muhabbətləşkəndə o qarz elib öy sətib alğan. Öy-cay kinişkisigə faqat onun ismini yazılğan. Bir yıldan keyin ikimiz toy qıldıq. Toydan keyin mən yığğan pulumnı onunğa verib, öy sətib alğanda aldın tapşırğan pulnıñ yermini onunğa toluqlap bədim. O, menin ismimni öy-cay kinişkisige qoşup qoydi. Toydan keyinki 5 yılda biz birlikte muaşımız bilen qarz qaytırdıq. Küllerimiz xatirjem ötdi. Hazır ajrashmaqchi bolup attimiz. Ondaqta bu öy birimizge yerimden bölünemdi yoki başka kanun belgilimi barmı? Bu öy-cayning birinlagi yerimden toğri kelishi natayin. Bununda köp taraflimilik amillarni atraplıq oylishqa toğri keludi. Bayanınızga asaslanganda gerçi öyni er tarap toydun burun qarz elip setip algan bolsa mu, lekin öyleniş munosabati davomlashyotgan mezgilde siz aldın tapşırgan pulning yermini toliqlab berdiniz. O isminizni öy-cay kinişkisige qoşup qoydi. Bu vaqtda öy er xotinning ortak mal mülkiga aylandı. Haq talab qonun dasturi va aloqador adliyalik izohatlardagi belgilimalarga asosan ajrashganda er xotinning ortak mal mülkini ikki taraf kelishib bir taraf qiladi. Kelişelmese, Xalq Sot Mahkemesi mal mülkünün konkret ahvalığa asasen, perzentlerini birkaç ahvali, ayal taraf ve sevallik yok tarafının hukuk menfaatine itibar biriş prinsipi boyunca hüküm çıkardı. Ajrashish davası da iki taraf öycayının hukuk tevalliki ve toluqlaması üstüde kengeşsi buludu. Eğer iki taraf öyünün tevalliki ya ki bölünüşü üstüde talaşlar çıkılgan, hem de kelişelmegen bulsa, Sot Mahkemesi iki tarafının meblağ çıkırış ahvali, qarz qaytarış ahvali, farzandlarni beqish ahvali, ajrashishdagi xatoligi, oilaga qo'shgan to'pisining cho'ng kichikligi va ajrashgan chaqdagi uyning bozor bahosi qatorliq omillarni atrofliq o'ylashidi. Bu yerda muqarrar holda bir aylangi yerimdan bo'linmaydi. Sot mahkamasiga da'vo qilishga to'g'ri kelsa, munosabatlik dalil isbotlarini saqlab qo'yishga diqqat qilish kerak. Masalan, oldin topshirgan pulni to'liqlab bergandagi pul yutgach isboti öy-cay kinişkisige isim koşkandaki tızımlaş uçuri. Toydın keyin ortak qarz qaytırgandaki bankının pul yutkash hisabati qatarlıqlar. Bularının hemisi kengişiş ya ki

Vision supamızdaki uçurlar karaylı mana ablat isimlik dostumuz deyip de şundak riyasetçi mesela nazire mavu her xil ictimai alaqı vasıtları da Pinglun rayonda başkalarını kemsitidigan bir kısım dostlarımız ba muşu dostlarımız mana anlıqandan kiyin belkim torunun mu kanun sırtıda emestikini şu caydaki gep sözlerimi olaydı dikkat kılış kereklikke doğrusudaki bilimli ügünü valda deyip oylayımız deyip uçur verip de şundak dostlar Tor dünyası mı, tor mu, herkes kanunun sırtı da emez. Biz her vakit, her cayda kanunga anlık rayı kılışımız gerekliğini unutup kalmasızlığımız gerek. Onda bu mezmularımız devamlıq diye kıtınladı buludu. Mən hazır boydaq, hem rahim ve balam mı yok. Mən ölüp kessem ata anam, menin mırasımı varıslı kılganda mıras tən bölünemdi. Mən ölüp ketkenden kiyin, mal mülüktün hemisini anamğa kaldırmakçı bulsam, vəsiyet kaldırışım gerek mu? Dep manım şundak bir sualga adukat mandak cevap veripti dosta. Mal mülkünüzden hemisini anınızga kaldırmakçı bolsanız çokum kanunluk küçüki iyi vesiyet kaldırışınız gerek. Vesiyet kaldırmaganda ata ana perzentlerinin marasığı varislik kılganda adette ten taksim kılınudu. Haq talep kanun dasturunun varislik kılış kısmıdaki alaqadar belgilimlerge asasen joringiz ve perzentlerinin

Anıtınız bolmasa, atanıңыз birinci rettiki birden bir kanuni varisi hesaplandı. Birinci rettiki varislarının varislik kıldığan miras ölüşü umumen tan boludu. Bırak bazı alayda tanşaş ehvali mevcut. Meselen, ata anlardan bir tarafının turmuşu da alayda kıyıncılığı bolsa, hem de emgek iktidarı kemçil bolsa, mirasını taksim kılganda muvaffak itibar veriludu. Eğer bir taraf sizni asaslık bekiş mecburiyetine ada kılgan bolsa, mirasını köprek bölüşüne teşebbüs kılsı boludu. Ақталап қанун дәстурының 1123-ші мадысы да мұндақ бәлгіләнген. Мұрасқы варыстық қылыш башланғандын кейін, қанунды бәлгіләнген варыстық бойынша болады. Вәсиет қалдырылған болса, вәсиет бойынша варыстық қылынды, яки вәсиетлік әдия бойынша болады. Вәсиетлік әдия қылыш беқіш келішімі болса, шу келішім бойынша болады. Шуңа вәсиетлік варыстықтың күчі қанунды бәлгіләнген варыстықтың үстін тұрды. Pekat vasiyet kanunluk küçüge igi bulsula, miras igisi ölüp ketkenden kiyin, miras vasiyet boyunca icra kılındı. Eğer barlık mal mülkünüzünü anınızga kaldırmakçı bulsanız, kanunluk vasiyet kaldırışınız gerek. Dikkat kılışkı tigiştiki şu ki, vasiyet özü yazgan vasiyet, vakaleten yazdırgan vasiyet, hükümet kuvaklıkıdan ötküzülgen vasiyet katarlık şekillerini öz içige alıdı. Vasiyet kaldırış çeryanda, okşaş bulmağın şekildeki vasiyetinin kanunda belgilengen talepige dikkat kılış gerek. Məsələn, öz yazğan vəsiyyətini öz qolu bilən yazışı, imza qoyışı, həm də vaqtını əskərtib qoyış gərək. Vəsiyyətini başqalarına yazdırmaqçı bolsa, işkidən artıq kişi guvahçı boluş lazım. Yəni, vəsiyyətini vakalətən yazıb bərgüçü, guvahçı və vəsiyyət qaldırğıcı imza qoyub, vaqtını əskərtiş gərək. Şəkil cəhətdiki mühim şərtki uyğun kəlməkdiğən vəsiyyət inavəsiz bulub, maras yanıla qanunda bəlgilənən varislik boyunca təqsim qılınıdır.

Hürmetli radyo anıqıcı dostlar, Fashion Spomski yolu uçurları qaraysızdığan bolsaq, Davan Şimali yolu Tönciye Ludin Dundalyan qarbi kocisiğıca Canıb Şimali yönünüşte maşınla bək köp yürüş asta dostlar. Hem de Davan Şimali yolunun asaslıq maşınla köprek boğan bölükü bolsa şu Şiyu etrafıdık yol bilekleri Fulivan'ın aldı tarafıdaki bilekler onun başqa karşı yönünüş bolsa şu 10. yol axırqı bekat Muşa etraptaki bölekler. Andan dostluk canı bir yolu, Minvan Garbi yoldan, Şimin Garbi koçısı gıca, Şimal canı bir yönlüştü maşınla biraz köp yürüş asta, Hunsay yolda koş yönlüştü maşınla biraz köp yürüş asta. Guangming yolu, Sisi Mol Karapmangan yönlüştü maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Onun başka, Şauşimir etraptaki yol bileklerde maşınla bek köp yürüş asta, Say yolu gazarı düşünü oyla batkan dostlarımız bulup mu? Şauşimir gıberişini oyla batkan dostlarımız ve Say canı bir yolu, koşumcu yolu. Hazır Şauşimir Qarapmangan yönünüşte maşınlar bək köpken. Şauşimir etrafıdaki böleklerde maşınlar bək köpe yürüş asta. Andan xalq yolu ötüşmü görükne üstü. Nenminki Qarapmangan yönünüşte maşınlar bək köp yürüş asta. Xalq yolu ötüşmü görükke muşu say yoldan çıkıdığan, çüşüdüğan barlıq eğizla. Maşınlar intayın köp yürüş asta. Nenminden Daşimir Qarapmangan yönünüşte maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Onun başka Mavu

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq yog zavodi oloyida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ullurdi shu. Untigisi Barakatnikini akiringda quluqimga sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
2: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-chi numarga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-chi numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177 267 80 531.

öz ara mihir muhabbet yetküzüş, başkalağı yakşılık kılış, kişi kalbini illiklikka ve güzellikke çömdürdü. Bundaq yakşılık huddi bahar güllerde eçilgan serin gülünün hoşiyedidek, etrafka hoş bırak tarqıtıp, kişi kalbini eytkusuz hayacanğı salıdı. Kişilik hayat musabımızda tonuşaylı, ya ki tonuşmaylı, kalbimizde hayatka, turmuşka, kılıbatkan işimizga, bir-birimizge mihir muhabbetlik bulsakla, küllerimiz ähmiyetlik ötüdü. Qadirlik dostlar, sizge rahmet eytkumba programımızın yaktırıp anlaşanlarını karşı alımız,

Qadirlik radio yoqlovchi dostlar, anglab atqaningiz sizga rahmat aytgan bu programamiz. Bu programamizni Urumchi shahri Tianjin rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jingkang Chongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan Xotan shahri Qirqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodimi programamizni alohida talab qilgan bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Başınçayının 17-ci günü Şinjan Çigradın kiriş çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Başponkiti, Tarbağıtay Çigra Başkuruş Tarmak Ətirdi, Bozdaq Çigra Sağçıxanısının xalı

Qadirlik radio anglıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan alavad sizler ve işin supamızgı kegen uçurladın, dünyanın uçurbaki gücünge kutsuda qaribden şerq qarapmangan yönünüşten maşini köp tosluş ba dige uçuruna evadipto, köpten köp rahmet. Onun başka dostlar hazırını özde davan şimali yolda. Bolubmuş şiyunun alda tereplerde maşinla acayip köpe yürüş 12 etrapı da sürat. Dostlarımızdan amal ba amevi qatnaşını talışını ya ki başka yollarını talap ayılınıp menşini tavsiye kılımız. Hazır muşu inşan şincanın aldığını başlapla muşu davan 10. yol biketinin ahırkı şu ahırkı biket kice. Maşınlar acayip köp yürüyüş asla. Tönce yılı koş yönüştü maşınlar pek köp yürüyüş asla dostlar. Andın adıl sosarının aldığı tarafı Şınlı ilonun. Dabıza qırapmanqan yönüştü maşınlar biraz köp. Yen en yolu yaşta bağıtısından aldıdık ki Kızılcırak'ta koş yönüştü maşınlar biraz

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan alabad silah bu programımızdan Ürümçi şehri Tianşa rayonu Xalık yolu 55-ci numarğa jaylaşqan Jinkang Chungyi doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alayda talap qılğan Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarğa jaylaşqan Bərkət Aşlıq May zavodumu alayda talap qılğan bu orullarga çin dilimizden rahmet etdimiz. Gansoluk 70 yaşlık bovay Artövrük Nakilik İnkılabi Kurballa Qabristallıqı'ğı berip, tukkunu'a taziye bildirdi. 5. ayının 14. günü Gansu ülkesinin Jiuquan şehirdeki 72 yaşlık Jay Li Sheng ailesidikilerini elip avtomobillik 600 kilometreden artık yol yürüp Artövrük Nakilik İnkılabi Kurballar Qabristallıqı'ğı kilip, tağısı İnkılabi Kurban Jay Jiaqing'a məxsus taziye bildirdi. Hem köp yıllardan bu yan, qadirlab saqlab kelgen İnqilabi Qurbanlar ispatnamesinin əsli nusqısını Artövrük Nahiyelik İnqilabi Qurbanlar Qabristallıqı'a haqsız iyanı qıldı. Artövrük Nahiyelik İnqilabi Qurbanlar Qabristallıqı'a kirgen de, qatlam ilgirleydiğen üç bölek pelampeyle heybetlik, sürlük görünetti. Her bir bölekinin her kaysısı da 40 pelampey bab olup, aynı yılları inkılabi kurballarının kan geçip cesaret bilen can kılıp, Artövrükni çın koğduğallıqı dek 40 günlük alaydı mezgil cimcit bayan kılınıp durattı. Jaylişin ailesdekile asta kadem bilen pelampeyden çıkıp, düşendürgücünün inkılabi kurballarının Artövrükni 40 gün koğdaş çınıdaki kahramallık iş izleri toğrısıdaki bayanını astaydıl anlap, əcdatlarının izini besip, inkılabi kurballarının köreşki tolgan şereplik ötmüşünü əsledi. Tağam kurban bolganda mən teğe toğulmağan idim. İsimini bilgenden başlap, babam mumam daim bana tağamının hərbilikki katnaşkallıq hikayesini sözləp beretti. Biz bir aylık işleri köp qetim, tağamının izdirgini kılmaqçı bolganda, babam mumam bizni tosıp aldı. Mumam bizge şu çağda, dövlətnin mi qiyinçiliği bağlıqı? Alaydı əhval bolmasa, hükümetke avarcılıq tepip bəhmestikimizni etkan idi. Dedi, yaşınıp kalgan, cahili işin hayacalanan halda. Jaylişin inkılabi kurbanının qabir teşi aldı da qadimini toxtutup, inkılabi kurban tağısının hayatının kısqıcı tonuşturuluşuğa qarap, tikilip turup getdi. Qalbi tağısıga bolğan hörmət və seğinişki toldi. İnkılabi kurban Jay Jiaqing hayat çığıda Jungu Xalq Azadlıq Armiyası 6. jun, 16. şi, 46. tuan, 1. yin, 2. liyaninin jangçısı idi. 1952 yılı o kişini hayran kaldırdığan Artövrükni 40 gün qoğdaş jeñide qahramanlarca qurban bolğan idi. Yılları toxtamay ötti. İnqilabi qurbanlar Çigra rayonda mängülük uyquğa ketti. Uruq tuqqanları 1000 çaqırımlıq yiraqlıqta ulanı əsləb turdi. 2023 yılı Qumul şəhərlik hərbilikdən çekingenler işleri idarisi köp tərəfdən tuqqan izləş uxtırısı çıxırıb, axırı Gansu Jiuquan'da inqilabi qurban Jay Jiaqing'nin tuqquni Jay Li Sheng bovayni muvaffaqiyyətlik tapdı. Bu yıl 4. ayının 21. günü Artövrük Nahiyelik hərbilikdən çekingenler işleri idarisinin xizmetçi xadimleri Jiuquan'ga məxsus berib, Jay Li Sheng ailesidikilerini yokladı. Kişi kalbini illetidigan pikir almaştırış jarayanida Jaylishin tantanlik halda özü Artövrükke berip tuqquniga taziye bildirdiganligi. Şundaqla tağısının inqilabi qurbanlar ispatnamesinin asli nusqasını haqsız iyanı qilib onun qızıl yadigarliklarini saqlash orunda saqlanishini, qahramanlar ruhini mängü davamlaştırışını ümit qiladiganligini aytdi. Jaylishin buvay mundaq dedi. Tağam alamdan ötdi. O, inqilab üçün, dövlət üçün şərəb bilən qurban boldi. Keyinki əvlat bolu sübütimiz bilən, biz naiti pəxirlənimiz, naiti şərəb isqilimiz. Mən 70-dən aşdım. Bu, qımmətlik ispatnamının yuqab getişidən ənsirəb, inqilabi ruhni əvlatma əvlat davamlaşdırış üçün iyanı qıldım. Artövrük Nahiyelik İnqilabi Qurbanlar Qabristallıqı 1980-ci ili qurulğan bolup, Qabristallıqqa Artövrükni 40 gün qoğdaş jeñide qurban bolğan 32 İnqilabi Qurban dəpni qılınğan. 2018-ci ili Junhua Xalıq Cümhuriyetinin İnqilabi Qurbanlarını qoğdaş qanuni yolğa qoyulğandan buyan, Artövrük Nahiyelik hərbilikdən çekingenler işleri idarisi tarixi materiallarını çoñqur qezip, İnqilabi Qurbanlarının tuqqanlarını izdişige

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programısı sizden balılı hıyalarınızla. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılı dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gülgüncüler programısıdır.

Qadirlik dostlar, aldı bilen anlaqıcılarının uçurlarını bir vaxtıda yetkizü təyli. Yani bu yönün yol uçuru bakken toq. Dostluq Cənubi yolu tarafta sel tosluş ba avtomobiller bək köp dəbdu. Dostluq Cənubi yolunun qaysı bölükli köpdu, tosluş eğirdu, inəqraq bir uçurun bir etken bolsanız. Onundan başqa Pisa'nın uçuruğa qarsaq, Yujingay tarafta mı tosluş bakken de maşallah sel köpken. Әтіргілінің ұшчорығы қарсақ итбақ елді автомобиллар көпкен, оның дұмашқа ене вулі ұвының ұшчоры бәкен, лиюшен жәнубі елі автомобиллар көп тосылыш ба дәпті. Азырғы елінің ұмумы әхвалығы бір қарайдыған болсақ, яны мүші Мейуар ғарбі елідің Шинмин ғарбі көтсіғы жұбоған Шимал жәнуб елініше тосылыш бәкен автомобиллар біраз көп. Sürətmə azda, onunla başqa say yollığı qaraydağın bolsaq, yəni müşü say cənubi yolu, xoşumcu yolu, yəni Guanghui körükdün, Qızıltaq yolluğu üçü boğan cənub-şimal yolun üçdü motosluş bakan avtomobillə köprəkə, onunla başqa Davan-şimal yolu, yəni İtbaq yolladın, Dongdalyan qarbi qoçusuğu üçü boğan cənub-şimal yolun üçdü motosluş bakanı, yəni İtbaq yolu, onunla başqa Qızıltaq yolu, Yongşun qoçusu qatarlıq yolladı mı, xoş yolun üçdü avtomobillə köprəkə, Onunla başqa yana məşu Xınan şərqi yoludun Tibidaşo yoluqucu boğan Şimal Cənub yönüşdə avtomobillar köp. Yana bir tosluş görülətqan bölək bolsa Suzhou şərqi köçüsü, yəni Yinchuan yoludun Beijing Cənub yoluqucu boğan Şərq Qərb yönüşə, yəni məşu doktorxanadan aldı, özüm kesəliklə doktorxanasından aldı, Şərq Qərb yönüşdə tosluş bakın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
3: Saat 14'te Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şütin Soda Şärtisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Apitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik ege taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesinadi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok sirap olganda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turganda tatip, keşti çırakını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomaganda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söydüğen ticeşlik kişilerden bolaylı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi programımızı.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın balay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: 107.4 Qatnash Sənət Radiosu.
1: Özünüz ve başkalarının bir xəterlik için avtomobilini astara qaydın. Bəlgilik arlıq saxlan. Sürətli aşırı etmək bir xəter avtomobili edib, tınıç aman uyunuzu qaytqaysız. Qatnash Liniyas programımızda yaxdırıb alışanlarını mutluluğumuz Adilcan Ablıbı da izləyik. Salam.

0: Recep de 38 ile yakıntıda yok. Her biri makhalık gördün olsa koş yanı şımaşın kıpı sakın lan bana.
1: Hmm, buldu rahmet. Nurdan uçurdun başlayıp git. Dokmanı avazlı uçurladın. Dostlar dostlar uçurdurgu. Şimdi o karab baksak. Oho, öyle böyle mi kaptı? Bana. Şimfu hanım mı kaptı? Bana. Şimdi o yanlı YouTube karsak. Bana Pettarcan. Danlık dön tuzluş ba dostlar deydi. Pettar efendi. Şov şimin etrafı bek tuzlu kütü de şireli. Yine uçurlar karab baksak hazır. Biz de uçurlardan tabi lepreyle dostlar. Yani, sayılı karab baksak mı şu? Şimaldın canıpka sayılı da maşalla bir az çıklıkı eğer tozluş yok. Ne edecek diken sayılı tevez, 22 kilometrelik sayılı da. Halak yoldan Honsengi Mangalini yerli maşalla köp. Guanghui görükten yine başlaptı ahir. Guanghui görükke veripti. Onu kasa iştipak yolu tevez demiş. Cingi yolunun ıgızgıca deydi oyun. Cingi yolu minhuacı. Muştrapla şimaldan janıp maşın köpken ikendin. Kızıltak yolu. Kızıltak yolu garipten şarkı maşınlar köpke. Dostluk janıp yolu. Dostluk janıp yolu kara baksak. Nurva garbi köçüsten. Şinmin garbi köçüsü gıca şimaldan janıp maşın köpke. Daven şimal yolu tevesi kara baksak. Daven şimal yolu da şu Dungdalyan garbi köçüsü gıca maşınlar köpke. Janıptın şimalga. Şanşahı körüktün arkayın karab mangandım maşın bekçik ki. Yöcünge yolu tereptim maşın çık ki. Yani kendim o. İhtipak yoluymuşu. Altıncı otur terepli toz candın. Çüşkende toz can manganda. Muş böyle koş liniyeli maşınlar köp ki. Yani kendim ihtipak körüktün os diye. Daha bazı terepli adım maşın çık ki. Longçan koç koş liniye tosluk tuttu. Yine bak halık yolu nimeden üçüncü körük. Üçüncü körük deyimiz. Üçüncü körükten kilip. Abdunum Raylı Halak Doktor Hans'ın şimali işkini aldı ve sen şansıca koş liniyede maşallah intayın köp.

0: Şulası qarsaq men beyni oq otirapti men otirapti yollar ravan otirapti deydi yuprmaq. Men ba anglatdim deydi Tursun Japanda. Abdurahman kam salam qıttı. Yani uçurlardan çapçalına ayıstı. Osman kam hava uç meyve çivis etu atımız deydi. Nasıl ağızlık uçurlardan mı dostlağı yetkizgen borsak yine öz hala pendinin uçuru bak ya.
1: Böyle zeytü tut abi diye kadar kavalan yaşın uçak.
0: Yaşın söz. Yolun
1: üstür bir ite abi diyen şahı şımarmamız sayıl taraf. Foda oldum bana bazı aldı tarafı öptüm. Aldı kenen yer. Aptım bula intern köpçüm o şahı şımarmamız sayıl taraf.
0: Buldu rahmet Asya.
2: Rizeti tut yolu giremiş ise sen sağlık pazarını çıkıp insan bunu tıkarak mangal yemiş başlayalım.
0: Buldu rahmet nurdan uçuru.
1: Şoşunur daha şunurdan aldı ki Allah'ım hoş yerin işte bek de soket.
0: Buldu da rahmet sizge. Bahar Şamil'i. Şimdinin yolu hoşluğunu yadıravan deydi o. Cenab-ı Şincan Tevazlı Kumbaralı Kavaray Görülüş İğir bulup mu Aksu Kuşa Arlıqı'da yukarı süretlik taşı yolda 300-200 metre Arlıqı'nı köy gülü olmayıdı demek ki mu? Şöbür dostlar dikkat kıpınla yukarı süretlik taşı yolda mangalla deydi. Sancı şehir içinde Ürümçü Karamanga yönünde yolları var dedi Kudüs. Kaplan ne uçuruyor?
3: Abi ben bak çan sürüyor, çan arka yolları alalım.
0: Bolu da rahmet bege uçurunuzluğa. Devamlı yine uçurunuzdan yığılıp bege size. Yine uçurluğa karar baksak hazırlığınızda müyasserine uçuruyor. İşi yönden çıkıp meymeye geldim, dostluk yoldu, maşallah köp dedi. Turgun Can.
4: Abiden kadar yaşıma aklı benersin, yolculuğum aklı benersin, azak şiir koyuşun işte var.
0: Peki
4: aklı benerse, başarak yanmuruya batma bir kapı yaşamak istiyorsan, burada sana bir kere bir kapı gelişmeden yakılmaya.
0: Rahmet.

Xoş, yine uçurlardan dağınlık yetkizersek hazır. Adılca yakışımsız, Şinhua, Canobi yolu, Guanghui, Dasa, Terep'ten ihtipak görü ki, asti. Dağ bazağı mangalı maşallah, intayın köp aletti turduk, deydi. Rahmet belge uçurunuzga, yine dağımlı uçur belgeysiz.

Мында бир суал. Бул суалга нисбетен нургун досторубуз ушу программаларыбызды сурган, э, мушуга нисбетен бир суалдан ташылган. Эми ешил чырак оңго бурулганда, ешил чыракта пиядалар жолу бермесек жазаланам док деп. Нак мушунун мунасабаттык бир учур бакка досторго жеткирип коёлу. Ешил чырак юрган алатта, ешил чырак юрган алатта оңго айгилеп атканда пиядалар жолу бермесек. Аппарат кучамдык деген гөп. Шунда албетте түшүмүз эни жол катнаш бекетелер канунунун 47-ci маддасына асасан оңго бурулган автомобилдер пиядалар өтүш жолунда кетип аткан пиядаларга чокум жол бериш керек. Кылаптык кылгычларга 100 жан жарманы коюлуп, правосту 3 номер катырланды. Кысман жол эгизга мага электрондук сүрөттөтүш аппараты орнотулган болуп, ешил чырак янган тагдырды менен пиядалардын ахвалын күзөтүшкө туура келди. Агар пиядаларга жол бермегендиктен адис келип чыкса, моторлук катнаш васытасы асаслык жоопкорлукту үстүнө алат. Шуңа шопур досторго, ушу пиядалар өтүш жолунда сүрөттүн муддатын буруп асылып деп, автомобилди туура токтотуп, пиядаларга жол бериш таклибин беребиз. Yeni bir sual var ki, avtomobilde ma yukarı süratli yol gaz gonluğu çıkışı hızlı ütüp kesse kanda akılımız hem de kendigen olumuz ha demekçe. Elbette kendige yenipli kalsınız hem de numarınız yok. Pravda numar yok diyen gibi kendige yeniş bekhaterlik yukarı süratli taşı oldu. Herkes tevekkül kılış konmaydı. Mail aldığımız kançılık jirak olsun aldığımızdaki çıkışı hızdan çüşsek buludu, ya ki akılış bunkitinin başı burap mağsak buludu. Lekin ütketken iğizden kayınınızge, herkiz yanma. Hatta işkandak bir akımda optimobil yok ge, ya işkandak bir maşin kemmedi. Dep oylapmada yenip kanma. Bu bir, tuyuksuz kep kılış mümkün. Yeni birisi ki her bir çüş iğizde yukur sürekli taşıyonu. Aparattın birisi bu. Şimdi alı kayını gelsiniz, taliyiniz işkanda maşin kemmedi. Lekin aparat jarimani numar tartish, pravozda numar qanmaydi. Shunga bek diqqat qilaylik do'stlar. Do'sa, bunda bir gap bayadidoq. Mush chiqishingizda o'tib ketsa qanday qilamiz? Avtomobillar deb yuqori sur'atli tashyo'lning chiqishingizda o'tib ketganda, avtomobilni hargizmi jiddiy tormozlashqa yoki keyiniga yondirishqa yoki keyiniga yenishqa qat'iy bo'lmaydi. Bu qilmishlar asonlik ig'ir qatnash hodisasini keltirib chiqardi. Doğru usul şu ki, devamlık normal süratte yürüp, kink çıkışa yığızlık gelgende anda yukarı süratte taş yolda ayrılış. Andan liniyanı kaydedim, planlaş gerek. Bazı şoförler ayrılıp yanışını kalamay hatarlıkı tevekkül kılıp, avtomobilini keynigi yandırıp, nurgun avtomobillerinin arka arkadan sokuluş şadisini keltirip çıkırdı. Bunun başka yine yukarı süratte taş yoldaki mulazimet rayonu da, adette katnaş uçurlarının meslet bir noktası tesis kılınan bulundu. Eğer liniyaki kartta guman bulsa, mulazimet rayonunda avtomobilini toktutup mulazimetçi kadımlardı meslet sorsanlar bulundu. Şuna olan birge yolgu çıkıştın burun yol başlaş yumuşak detalı arkalık yol liniyasını planlap yol görsetküş tahtısı dikkat kılgan da kılga alıp menip yukarı süratli taş yolunun çıkışı hızdan ütüp ketişini önümlük azaytış gerek. Деген кеп. Шуңа алдын пилалап, алдын харитасын сизип элеп, жолдун тоохан боюнча маңсаңла, найты обдан болду демекчи, достор. Мушу ноктого бир дагы кылып койлу.

Adıljan yol uçuru, Rimilu'da sayılığa çüşenme batkılı ne 40 min oldu. Şibacı akı okumadığım bölük. Liniyeni bildiğim olsan depper sanlı optik ya. Dep ablet depen de uçuru yazıp da. Şey, 40 min oldu mu? Rimilu'dan sayılığa çüşenme batkılı 40 min oldu dedi. Demiş o ki. Halık yolu terap. Siz halık yolunun katar birin geldiniz. Kayısı tereptin, kayısı terep gelmişsiniz. Bir uçur bir yutu. Ondan sonra Asya'nın bir...

0: فيوتشر باقي يعني الله بقى الى اسيا رن فيوتشر يعني مديتو
1: Kabulden yolu sürmezsem Zonkan sana aldırıp yol sen sen siz gördüğünüz her yerine kaldırın. Hoşçakalın yemez hepim çıktı.
0: Oldu kurlu şarkı katnaş yolu da maşallah köp asta dedi. Üzmünün bölgürgenin sapkını ağırmay yavadım. Kışnım olmay da üzmünün bölgürgenin sapkını yuparmakını ağırmay yavarsanız kışnım olmay da. Nim buldu diken de muşta gek kıldıgan bu kalsı tosun ka. Muşta gek kıldıgan meslen elik. Mes bir gek kıldıgan kuyduğun. Muşta o kalsı elen mi aşu hazır. Körlü yutuptu da sizde mi abo. Hipatis körlü yutuptu.
2: Бул кидин юл хабары. Идин гоосан алды чыр автомашин бекчип.
0: Болду нурдун учуру.
2: Шуда чоо көрүктү устема гомюнго карап манга йөрүш машин бекчип.
0: Болду рахмат. Жана учурлардын чүн тиян рахмат э. Эни канчынчы сылардан башлап жол кылынбайды. Биз тапшырып учурун салтырып бир жеткизели, э. Жана учурлар карап баксак акыт кем чоң ба?
2: Эми акынын жол сабыры жок сабыры. Yeni maşoşumun yandaş oldu maşın muhtarı ki etkala kursuna sayılık şu Altın şehri çekip aklar çekti yollara var. Altın şehri çekip altın şehrisin çıkıp Hımda gazet sana kezindi Hımda gazetanda may gazını Normal zararı da Eşiret asas et yok değerlisi
0: Bu da bege uçurunuz köp rahmet yine Dağımlı uçurunuz ne Yağla begeş bankayı size İmam sen Yalnız canlı yok
3: arkadaşlarına
0: Yalnız canlı Şibacako Dostluk Şibacako yok oğlu ulan Şibacako basınız buldu demekçe Bulu da Bege uçur onlara köp rahmet Dostlar yine uçurları din Ne demekçi iken siz ısmaz mı yok ki Мау ресимдик аң ахыркы машин менен бу кандай кылып 3 номер таткандо деп сез. 3 номер жүз көшүн ама. Бу шин, рын шин да бу тинчэ, рын шин да деди. Пиадла көлөмөпсүз чо. Көмөдүңүз ма? Югантып көрүп бакка, а, 3 бала Bikel Abdüzbek'te yol aldıdan ütü ütüptü. Yöcünge yangon yağçı arçının aldı piyadıyla ütüşme yolu da. Şimdi ama a, üç bala baldaksızı küçüptü yoldun ütkili. Siz yol vermeyi mi iyi verip siz? Üzünüz karapika tört parça resimde a, ballı piyadıyla yol küçüse siz toktap yol vermeyip siz. Gördünüz mü? Siz ütketken deyin ki a, piyadıyla yoldun menvatkan ballını gördünüz mü? Piyadla yolu kegende tok tutup Aşında tuğan piyadla olsa Çokum toktap birimiz Sizden toktap belgininizini köygendinkin Piyadla mı bir hatarlıgını ıskıp durup Enden erket kekildi Siz beni iyi verseniz hem toktumaydı Kalk şey deyip asla çüşüp mangaş durup da bula Şuna olan aparat çüşüp siz Bu şimdi daha gel Ha belki ben Karısam turup tüke ya ki Onu bunu deysizlikin piyadla sızık çüşüp Bula ütüşkü temşelge aleti durup da Siz toktumgan diken Endi menip tokara Töt bacı resimde Şunu çüşüp siz Endi uçuk bol de kallanız de ötsün Vakti da Numarını tatkızıp Üç numarını tatkızıp yüz koyun tapşır gitte Üçtürlerini yine daşımın aldık gelip Sayoluğu çüşliğini yazı da Turbatkan idim Ama lakin bek tes çıktım. Ahri sayyoluğumu çüşü aldım. Deydi. Men hayat.
2: 174 yıl sabrema işeğin altı yolla, davra baksın altı yolla aralanken.
0: Bulu da Merdan.
4: Bakalık yolu sayyoldan çıkıp, man memmer derek, dimanlan derek, maşallah çıkıp.
0: Bulu da bege uçurunuzga köp rahmete, yine devamlı uçur begeysiz.
5: Bir 174 katna sen et radyosu.

0: Örümcü Beket ne aldı da maşınla bek köpteydi abdu. Ne yeni keke avazlık fıçırladın mı ola bakayla he dağınlık nurdun fıçırı.
1: Ramiyon ama şuraya kvartanı aldır mı koç yerleşti maşın köpe. Yok ol mevlumu koç yerleşti maşın köpe burun kıdıklan tasla şerefte.
0: Bunu da peki fıçırınızga yeni fıçırladın. Küçadın yol kavru küça tenşen oturuyor ya. Garipten şerik abdumabül köp. Küçada boğran çıkıvatı da dikkat kılanla deydi. Aksu baynayız. Nın galibiyet yolları ravan deydi Turgun efendi. Ha, salam efendim.
2: Salam Brezatçık. Yılhayrı yanıma o Şanil hocam. Yani sinyalasını aldı. Sabahına karatmağa yemiş çıkmış bana.
0: Ulu da rahmet. Yeni uçurlarını şunda uyanlı. Bunu da okarsak ben siz deydi.
3: Altak hocalı koşmuş ravan.
0: He, bulu da bege uçurunuzga. Yeni uçurlığa kara baksak. Beyni okudun Ürümçü Beket geldi. Muş beyni okudu Ürümçü Beket kekçe. Yolla Rab. Bravo, ne bu çürüyor laptop. Ha, bege uçurunlar. Köp rahmet olsun.

0: Güzgoy işaretleri de bu rast aynı açıklamalandı ya. Maçın dikkatim opportunite bu maçınla.
1: Ончула чыкмайды ой би моторну чугуп юанды салатыган нерсе эмес кол калса дегенде мен да аммапто деп анда кыпты да үскүнү болсо го өзүңүз алмаштыра алайсыз анын чыкырдыган бензил болсо абдан тепло төшөгүн сала алсаңыз болсо кымбат деп атты балле кол калса мисалан 500 кой кол калса алсак мы Gungfi'si ayrım demeyle şu 500 köy kokosayını pulunu birimiz şunu uçuramız bari hep salıdık o. Mesela. Şuna mı yakın? Sorayımız mı kokosayını hiç buluruz. 480 ya 500 deydi. Her birini salaydı genç sepır düşüyor. Herkes maba 300 köy kilidi kokosayı. 200 köy Gungfi'rimiz. 500 köylü birini demeydi. Hoşta alam sizi yarım üç ustamla. Ben hatalışıp kaldım mı ya? Allah at kalı burada bir pekınla.
0: Durun geldi de yakınsa abici ablamı tutsam kanarak yaksın.
1: Ben pek abdan tutun Mehmetçinin ki.
0: Aa kokosu almasa duran bana maşınsı kandamasına. Şunu elik dese anlayın ki almasa da seni buldu. Sırtın numarını yollak verime.
1: Yeni buldu da bana. Sonra dükkan nerede Mehmet ki? Mehmetçinin ki? Mensiz.
2: Kalamayı donca koştuğun istiravan.
1: Salam.
2: Gürüzde tepte yol kayıra yanıma alıp dağılık dağında maşinle koşulmuş az bırak çıkar kapışı.
1: Rahmet. Didi sistem am. Ya torunun mesela sakşımam ne bize? Didi sistemimiz için mi atkamız? Kandak da bu Didi sistemimizin YouTube kaydı yazayak. Enran kılıp enden yeni dağılık çıkıp bakam siz ya. İşte aksınız için kolay yaşıncı kılam siz. Yapılış pek ha? Örling yisen yanda daha çok bağlay deydi. Çünkü ben onun için ki daha çok bağlay diye maşını kemer dedik.
0: Bu maşına kaç bu maşına çıkarıp satıp kırdıran kaç vakti dedi. Sen kaçta buldu adatı da yirmi beş tane şey kırdıran adatı o.
1: Şıkkız koy kımmette Mehmetçin ki he. Kımmet de bu depekan kına. Kımmet koh. Özhal.
0: Öyle tutar adı diye. Meren mi aldı? Kaçın işlere var mı?
1: Makul. Master.
2: O koşuyor ya, onun kıymeti ne? Ötken namı 60 koy kalmıştırdan, ötken namı giyiş kalmıştırdan aynı.
1: Ben şu aynı. 60 koy kalmıştır pırtık yani.
2: Kanıya bir tut tut yolu çıkıyor maşı, şimdi ne oldu maşı, bu kadar.
1: Rahmet, Şinkad'ın Aksu'nun işte yeni mehalli bilek. Kum boran dedi, ooo. Kovuzun oğlu.
3: Kaçan tokta, kaçan tokta.
1: Çırıp silah, ooo. Adısı oldu mu? Maşın Sokulga ahval ba mı ya turvat kamaşılan bu? Bu talep efendi. Hakikaten bir 100 metre aralıkın köklü bombağa dek derecede çantuzan kumboran boğul türüp de. Şinkad'ın aksuğu minişti ki yinmeli bilek deydi yolun enki. Dikkat kımağı ile dostlar he. Hoş. Eko yayı.
0: Ma sen şansa liken o bir parça oldu cuma Adılcan bala o. Yapma.
1: Vay baza mı bir parça boğandı kılı bir gün. Ne çi parça boğandı baza? Gebe ne de. Soğa dolduğun günüm akşamda.
0: Vay Adılcan sulun da adı yanımda yamgır yakkan kebe. Kısırın adam tımayı bana. Adam yok aziz kırık söyle çıkarmış ha. Yamgı toksa herhalde işte hiç çıkmam bu mesela.
1: Yak. Kızım değil lan ben. Yamgı toktusum içtik içtik çıkışını natayın. O yakıvatkan yamgı şakkı toksulu çıkılı. Oy dep çıkmaydı o burun kıdek. Böyle çıkı öldü bana alınıp yedirka şu olmuşsa o yamgı toktu dedi dep kolumda o çıkıp peki hep talağı mağara pek. Oy toktattı çıkın la dep. Afrika'da gel çıkı öldü ava o. Yamgı toktusum da o adıkıp yedirken gel bende gündüldem de. Bər bir çıxmaydım ki, şu oldu, durunka, kırışıp kalmam. Hoş, şimdi olsa yine uçurlar, şimdi o karısak. Sevişini 60 köyü sep bir de, ma balam, dep numur ne verdik de bana, valla. Mensiz.
2: Hendi, nalo, yollara koşun işte ben.
1: Rahmet, kuşağı da kayısı kanal çıkıvatı da, kuşağı varsam tapamayım ben. 2 gündeki yeni barmaya kuşağı ben.

0: Alımsa bulmayı deyip duranlar küçer ki valla. Kanda ağlavatsız radyon dedi. Bizden kaçka payızı vattı 50 koy kalmıştır pırdı valla var dedi Alican. Bepçe.
1: Arkanda maçın borsunu küçük köy şartlıları var mı olmaz. Sonu çekeyde dalgan çıkamaydı. Halbuki bu kokatörün yeri bekerse bu kokatör bir köy atmam istekli.
0: Şunda ne şu? Hoş.
2: Kıza kımet çıkıp koyu kımet.
0: Merdan kımet değil benim.
3: Ama süre, bürün söz, insan yolu, şahsi, manga yolu, maşını sökür.
0: Şu sizne koku aseyni mende ammağın gep. Bunda ooo, tayak turkunuz karı bitip, işkiz köylü dey cuma mani. Şak, işkiz köylü dey. Bu, minun, neyden çıkırıp, neye saldığınım da bilmegendikken. Ayan kolap, mayan kolap, 10 minutluk işini bir yarım saat kısam. Şikiz köylü demeyim ama. Depli digen gepte, onun üstüge menden anmap da o. Eke gendikken. Büge yamgı yak vatet, etken yak işimi yok. Şikiz köy hep koysam bak dektip. Ben de öyle gendim. Muşunda rımıkçılı var mesma. Şunu ulan, ma merdan dek balık kopup, işkinci bağmaydı. Yeni bir merdan kilidi o. Ya kılıdı o, ya kımmaydı, buğumu bilip kalıdı o kımmetligini. İşkinci bağmaydı. Muşunda hakkı bir neyce merdan verip pek işkinci bağmay. Cihik merdanla bağmıgan dikin. O adam kopup şuna ulan, cendan deplam. Dükkanını ötküzüdü o, takap. Bambaydı ki ya, ah mı de bu işimi. Hazır mı tıkanım edem ki mesela kütlemesin valla koyanlar ya bu ticaretini. Cerrah da bir mutkanla ötküzü gittim. Neymiş kısam bula? Şimşi oturduğun gibi yeni bir hizmet bizde. Yolu uçuru Ürümçi Canobi Vokzalı kaya gitse. Ürümçi bir kettin. Yolları avanken dedi. Hoş, onda olsa yine uçurlarını yanılı yutup karayla, he? Eh, ak gitti.
4: Siyaset cihazın sızgıl gidin yolu kavarı. Sövüyü sol sarayını azıb kızı terak pek orada tepki amaçın çık.
0: Bunu da bege uçurunuzu köp rahmet.
2: Yaksız ya, bürüz edip de, ağızlı cihaz kem kanak ağlığınız yaksız.
0: Mehmetçilik yaksın.
2: Dolayın ki bürdü tepkili olsa, onunla sen adam dağılı oldu ki bunu da bir de altılık oldu sandık katıra sonra işe kadar gitti de.
0: Bu balım o değil mi değil mi? Bir de beş mi bir de yetti mi o? Abdurimka.
5: O dedi yok hayri. Karıp ağızlar dedi. Fakir kızı çıkarken kembe kızı çıkarken kadar malım yollar ben.
0: Rahmet. iPad ekranda anlatımız küçada tokmaşılı da anlatımız de tok bazık tokmaşılının radyo sem torlu koğan diken tor radyosu bilil çıkı demez mi maşından hazır çıkıp atka yan maşılını aşsanlam tor radyosu ba şunu oldu Şinjan 107 Jiaotong Wei Guangbo Şinjan 174 katnasanat radyosu bizde bilam anlayalaysla. Telefonu alıyordaysa, solo shooting hepsini düşürüp öyle sanlı buludu. Ama salonu bir diken sanlı yolu sanlı, işkilik arayma. Evet, buradan son yok sanlı şu düşüdü. Onu da alı sanlı buludu. Tor başarı ait, Allah asıl telefonu kopuyor. Hoş yine uçurladın, kandak maşına minip berip dike, uf şükür koydu gidek. Maşını minem dahi, ye yette. Maşını minip düşecek. Yaş gömeyim hemen. Maşın ne bileyim, yeni birisi ki çüp çıktım diyen gep. Çüp çıktım deyip koyduk. Badem demeydi bundan. O yok hep gitti onu, Şanghay'a çüp çıkkın. Guangzhou'a çüp çıkkın dedi. Çüp çıkkın, ma biz çüp çıktı desek ki Dabazağ'a mı? Dabazağ'a çüp çıktım. Ma Dervaz'ın aldığı çüp çıktım. İdare'nin aldığı çüp çıktım deymez. Biz iyi sancı turpanla kovarsak mı? Bağduk de turpan kovarken deyimiz. Biz de demin var, Guangzhou uçup, seyyah uçup çıkan dedim. Bunda desen ama biz anlığa iş şey hem dedik. Fukan kovarsa yüz koy etrafı da sepirdi. Foko he, foko. فوق کنده بود فوق کرد.

0: 140 birde. Jitan hoş yaktı. Bek hoş yaptı. Bu to hoş olup sizde. Biz onuzunu kütkültürüp sizde. Ha, yağmurda ferak. Ha, hoş şimdi uçurlağa devamlı karaymaz. Merdan'la uçuru.
1: Evet, işte onun için daha don barate burada altılık şu bunun peyliyanı kararının planı dersen ya okşayışları da var okşayış iş güzgüyle arkadaşları da balda hemen kendi kirasıyla bir yeni çıktım şu an ben.
0: Ebop'ta belen yenip çıkıp ses. Yenip çıkan uçluk bir yüzgü yan çıkmamız bulmaz. Hem o numarını depperdi hem o numarını telefon kısın dep. Sen kuyandaki o numarını telefon kısın dep. Abdurayım mı? Evet tipti ama ne ya. O numarını telefon kısın. Kırık koyu şey kaldı değil. Abdurayım cevap uzunuz dediniz ya. Uç numarı olsun Hazar Merdan. Sen kuyandaki bason. Kırık koy alı dediniz ya. Ben de muş kipiniz bu işi yollap bedim. Hazır bir Merdan muşuna telefon kılığa siz hazır. Telefon kılıp daha çok boğul ey. Kokasya ne çıl kalmıştır siz. Teyyası bak kulumda. De, vurup sonra pek mi? Kırık koy dediniz ya. Sonra pop duydun.
1: Örnek şey burada sağ yol kadar cez kadar benim aklımda cezan mı cez mi normal cezalar diye şeyler yok.
0: Buldum master.
1: Buraya geçti de tabuca normal kadar ama kimseden kanal aldı yollar mı azıcık bir şeyler alın kesin ama fakat çok şimdi bakayım mı aslında bir şeyler. Yani yeni bir dersinde katılmak kokosu almak durumunda şu burada sağım sonra senden markette parça benzeri bir tane 30 koy 40 koy. Berdemen şu 15 koy 20 koy yandı. 3-4 kıl daha iyiydi yandı. Berdeye de aslında kalka. İş yaptığı da peki 50 koy ayrı mı kalka? 60 koy iş yaptığı da iş yok yandı. Şunu aldım bir su.
0: Hem de bu iş hakkını anlasın bana bambay. Onu amma de sağlam o. Kalk bir dükkanda iç bançı mıcı bir yarısını töylep yan çıkı kaşın işin gündüz anlasın bambaydı. Hem de lakin ölçem de asa yakışı şimdi ama ulağın hep beğenmez beğenmezsek bambaydı. Lakin onda aşırı besse yine bambaydı. Bunu mu bilip olduk bırak kur. Bizim şu işi düşürüp kalkan çağda baza bağısını bilip ben de kendim buldum ki bu mus ya muşunda okşaydı dep.
1: Yani şimdi o kartakma memnun. Ma remin o sinfulu karamalı
0: Bu da Cenubi Şangmao için bir izledi de yolu şöyle Şangmao için aldığı yollar avan yine Çangcang yolu avan deydi o Abdo.
1: Abdu.
0: Doğru. Tavuzlarınızda örgüley
1: Ali.
0: Mensiz. Yaxşı.
1: Abi abimin şoförlük var yaşım silah.
0: Yaşım silah.
1: Açı bilir, beyventim. Karıptın şarap karapmağa yolunu şoförlük etmeye gördü aslında şoförlük var.
0: Bunu da bege avuçlarınızda. Turgun efendim.
1: Azizcan kadar yaşına aslı baynasın yolcu
0: Rahmet.
1: Zaten aslı baynasın kalacak yolları koş şimdi sıra var taksi maçlar adem yok. Kuru söyle tutarımız yağmur abi yaptığında ne yapıp atma şovu tutarım bir kuru tutarım dövüşü tutarım yakında.
0: Rahmetin de belen bulaptı ziraatlıgı nispetlenem şimdi. Bir keçi hiç yığı besi bir taz bir çantız Allah yok. Biz kıyap. İtiz yarıklı bir deldar yarıklı bir soğurlu hap. Bugün cevap bende.
1: Abi de yaktırdınız mı?
0: Tüzler.
1: Adetken işi Hohasey'nin asarak almak durduğun maşallah çöp. Bunun da cigirin yüvendim, kutsuzun yüvendisi alıdı. Yeni bir kıl maşını var, tersek almak zor bulduğun. Beye saat vakti gibi. Onun da her kanda yedi, yüz koy alıdı. Al, yüz koy ağır ne? Medinip bulan çiçeğiz mi ağır?
0: Az kaptır, cüvenen kıldığın. Hoş yine uçturlağı dağımlı karaylı. Yakşım sile, sile ne bir miman kakan batı, miman kılaysam körüş bulam. Elica rahmet tekil oldu miman kakan dek hazır. Nim bile miman kakınız batı meselen. Aşın depersiniz ma hissiyatımızın aşınını tokurlap aşını yiyen işken dek hissiyatı bulaylı biz. Sen

0: شنو سينا شلا قرايمز انلامات قلنا قاتناش لينياس بروغراممز بو بروغرامنا احمر وايت امس بلكي بو بروغرامني بو بروغرامني ايغز بوشلوق سلاملык көңүл билдиргандардын жакшы талаш болгон үрүм чары шыңба жана бөлөдүки шахзат ийгиз бошлуккан була турясы программабызды алайда талап кылып аткан а назар достарым учурдурга даамлы карайбыз мәмәтченика
1: аңлоочу ислам бирди алтынлык машинанын чи тохосайны аджинчилонун астында ва жүндүн астында жүндүн чыктырып ан сагылмайды жүндүн астында болгон экен Dağlı boşluk da kovulamaydı. Sonra şartta yukarı çıkıdı.
0: Merdan. Onda o suağı. Ma eş. Azırak teske bir de beşki kargandı. Bir de tötki kargandı. Ama Mehmetcan Usta mı gipiden karşısak şimdi olarak durdu. Siz kırık koy dedi. Dep de bir kırık koyun tutkuzup koyma iş bambısa. Ne çip ol dep sorap. Man çip ol dese. 40 koy деп калса, 20 koy кошуп 60 koy берип мардан болган экен. Э? А таске маеш, 40 койлук иш эмес экен ал. 60 koy берип энип кел. Улам да? 60 koy деп калса, 70 koy берип. Ой, Порхатка, ой. Кекла. Kanda dijlik ma salamat. Paratka bi yakında mı kavabın cık yap ketli mu ya bi kanda kanda kolda. He? Sıkı işip ki avazın birini tutup geldiğinde aptı o. He? Ayağlarınızın kipini alamazsınız mı şimdi oldu? Ay parhat, ay parhat istaladın kırıp binşağında epli köplü kötüken mi? He? Şunda avaz çıkmayla kaptım adamın. Bu muş avaz bilen kandan nakşi etip jürotkan siz? He? Muş avaz bilen bir yed nakşi etip... Adılcan tunuyum de kalmacım o. Muşunda avaz bilen bir yed nakşi etip bağmavat armayla atkan siz yapar hatka he? Ma avaz bilen o. Bir yed nakşi etiştim tügül. Gep kılışkın bulmaydı. Barmağı deklop gitti mi avaz? 40 yıl mı 40 çekki adamın avazı bunun da yakışı. Ojo. Ondan sonra dostlarımız programımızın ait yakışı almış adıda devamlı. Dostlarımız uçur onları ve geçmeyi alın. Ve işin numarımız XG1074 FM yine Şincan 1074. Hoş mu kalın? Hoş mu bilip dostlar? Hoş mu kalın? Devamlı katnaş kadar sual mesletler var. Soru kaçma kayısıyla. Bayağı dedik bizden Veyşin numara XG1074 FM yani Şincan 1074. Ondan sonra köngül aramalığa esil muhabbet küylerden sunumuz esli Parhat Efendi'nin avazı bana mundak idi. O zorunlığa Parhat Turgun icrasıdaki nakş esil muhabbet küylerden ay peri namlık nakşın o zorunlığa sunumuz merhamet.

0: bilib bir yay chiqmoqli.
1: Shu shu shu.
0: Uzun bo'pti ke bilib bir yay chiqmoqli.
1: Shu shu shu mana.
0: Mangdiq,
1: mangdiq, mangdiq.
2: Dadu, avtomobilni tungilgini bir ichib bera. Singlim bilan manzir ko'rmang olayli.
3: Ma'qul yana jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
3: Ma'qul yana jinim dada.
1: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sagi deb meng olasu.
0: Unda degan bilan.
1: Voy, voy, ichib beringa, ichib beringa.
0: Ahmaylamsa.
4: Ajab solqin. Nim degan chiroyli.
0: Balam, balam, gözüm aça.
1: Kim kısa olacak? Ayak mısın?
0: Balam.
1: Kim kısa olacak? Kutkuzun lan.
0: Kutkuzun lan.
5: Ata anılar ve kadın keyin kancı pushayman kılsanlamı ornığı gelmeydu. Keyin ki pushayman özünge düşmen.
6: Balınızı küyünsünüz. Balınız ne? Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkar uzman. 174 Katnaş Sanat Radyosu.
7: Kelinli mimarlı kelinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar, Oğlağ, Kavaphanesi, Ürümkü şehri Karlıgaşlık yolu geçildi.
8: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaşlık yolu 207. numar.
9: Ha, kadirlik dostlar, İşbar, Oğlağ, Kavaphanesi bir baktığla mı? Yine Karlıgaşlık yolu 207. numar deydi. Şu 5. ayda, 5. ayının 4. ticaret başlayan, hazırlıkçı şunda yakşı istimalçılarına muş aylarını anlayıp berip istimalçı kege anlayışılarının bağısına ait yakşı. Orneye dostlar biz Sankhan'ın üstü aşı mansanla burunk öz kıza tağımları edigen yabatıqa aşı oylu şu aşı. Aşı ne rüzgü ettip aşı ihbar oğlak kavap tağımları. Kırsanla muş şu tögü kavap, oğlak kavap, koy kavap. Aş mezlik açıkta alınanlığı cay caylardı. Oyla aramdım atınca orunu yakşı. Oyla aramda oturup bana. Orulur mu kent aşağı? Boşanları var. Tetip git al. Oğlak kavap mı da bütün oğlak kavap. Lazım bozsa mı? Şu evle alaklasanla temillep birdik. Apırıp etti acıma. Yakşı uçurlarını dap koyayla. Hoş ne olsa uçurladın.
10: Ya bizim tahta kımanla bu şikti şikadan ey. Ma donkan istansal tutak gene.
9: Kaya şikti şikadan de nakşitkan parhatcan bile gekkan parhatcanın avazını demseniz. Şikti şikadan bey de.
10: Ya dünge şikti yakıldı maşında köp. Bütün kaslı kılıç yok ha serap olsun.
9: Buludur Ahmet. Sayma can kızılcırak küçük kız. Minge moto sokulup gidip tuadı. Atanla bek dikkat kıldı ballağı cuma bek terbiyen obdan kıldı ma hukma Allah ne mişkı batıdı ne minne batıdı bileyle ballağını ma hukup ippe gelle en yaksı onu tutkuzup koymayla ballağa bazı mekteplerden minip berip kildik ya tökse kildik 3 yıya etta minip 3 yıya minde tumak mı key kalpak mı keymeyim ya. Örümçü Bekettin Körgezin merkezi geldim yıllar avan deydi o. Hoş yine uçurladın. Ustam işkiz koyduysa 10 koy kuş besi buluydu kendisi. Yine uçurladın. Parhat akımızdan bir kız gibi düşengen bolsam ne mi dey?
10: Şu kançıkla bile çıkar desem o iki kıl çıkıda dursa şu mutlunu öyle üstüdüler ama adetkide çıkıda yani bir taş öyle yanımına asır çıkıda asır çıkıp baştan mürekkep ekilen hemen bana seni muvaffak kıp derim.
9: Ne muvaffak kıp derim verip yeni talaşmanız mı? Basta.
11: Bireye cepet et abimden hazır aşağı yağlı olan ama dağlayalım keçken Eğizdol, o kız oğlu sonunda kaldı bana geldi o. Rüda karatmıyorsun ki ne taşı, ben kıl karatmıyorsun ki.
9: Haa.
11: Şu hazır mısın? Miran aldı, Yaman tosluk etti değil mi? Ama Çanlıoyan tarafından benimden ondan da ustaz sallı mıkımalı bağım. Miran'ın kaç tarafı lık tosluk hazırına
9: işçilik
11: tosluk çıkar. Ama aram sayırıldım.
9: Şu adı sebepten de. Küçük bir kızcak. Motosiklet minip adı soptu ha. Ben kanalı Semacan Karabangan maşallah intayın köp dedi öz halma şu ya şu yoldu ki. Çıkın lan şu yoldu gençle ha. Hoş.
11: Karışık etmemiş insanın maşına mı seni yar etti? Geçen karışık etmiş ki yol izgir çizgin el aldı. Gençlerden olmayla.
9: Sakçıgı melum kılın. Sakçı adı person katına şadısı olsa ha. Hoş muhtar ki.
12: 174 yılı türübe semma, seyma çantın, tense, vensa, terse, koşturuşta, yollaşında, ravan kenadı den.
9: Buludu, rahmet be ki avuçunuzga. Dostlar, kadirli dostlar, programımızdan vakti tuşup kaptı. Programımızı yaktırıp anlığa mağlık köp rahmet, nöbetçi muharır. Malik Esen, Riyasetçi Adılcan Abdülmet Seltürüp dağımlı kısla üçüncü yeni hizmette bulumuz. Aman bakayız lan.

Adırlık radyo anlamışlar, keşkinler, hayırlık olsun. Radyo çastı otisini 107'de 4 doğrulap, 107'de 4 katnaş sanat radyosunun yollarımızdı. Biz Zemra programımızdı. Yahtırım Allah'a isla. Reyasayıcı dostum Allah'a Adılcan ablamı da izleyip otuk. Salamla, kette. Şunda olsa radyo aldırdık. Barlık anlıkçı dostlarını devamlı programımız katlaşıkı. Teklif kılımız canlı kuşurlarını bir programımız katlaşıkı isla.

Şoşumun şirek gongcan tarafta maşalla intayın köp de püşürüyorlar da. Bulu da bege püşürüyorlar köp rahmet de. Hazır bizde püşürüyorlar harap baksak dostlarımız. Yollan ahvallarda hazır şarkı şıkkınca aylan var. Don Arukhan, Şanşakı körükü mangandı maşalla intayın köp. Bir adım hazırak dostlaş bak ya. Onun oğası Kızıltağı yolu, Hongşallu ha. Hani kendin tavan önüm o, Şinhua Şimali yolu. Şoşumun tarafı koşuluyun ya da dostlaş bak. Hani kendin Sağ yolu yeniler, Kongu Körük'ten Kongsangı Mangalı maşıla indayın köp. Nurva Garbı Köçüsü, Şinmin Garbı Köçüsü gıçak maşıla indayın köp. Şihun Şilu, bir yama tosulup gidip tuha. Karmay Garbı Köçüsü tarafta, yani Çağırbağ yolu, Muşu yollarda Garbı'tan şarkı maşıla indayın köp tosuluş bak ya. Sanfango Beylu, Çentangcan yolu'dan Yaşan Ronlu gıçak, Şimaldan canı tosuluş yıgır. Cişanga Usu Karapasak hazır, Örümçü Sancı Yukur tesiratik yolu. Musaycan körükçe garipten şarkı ürüm şarkı manganda ayrı durumda ne maşallah intayın köp. Taven Beylu deydu. Yine Çanlı yendin muşu şiyu gice maşallah intayın köp ya. Beijing nallu. Şimaldın canıpka maşallah intayın köp. Tuslu yitip doğazırak. Gaya dostlar. Ma uçurladım önümlük bayılıp kakaysla.

Xoş qadirlik dostlar, mana proqramamız başlar, biraq uçurlarını yetkizib etdik. Aldınqı saat proqramamızda Xoqasey məsələsi bilan bir qatnaşqı dair məsələlər toğrusu paranglaşıbdıq, uçurlarını anlabdıq. Şunlar Xoqasey məsələt verimiz bat alışımız dep bir mucu uçurlarını aldıq. Bunlarsa yolunuzda biz əmrə proqramamızdan başlıb aldıq dostlarımız. Көңіл арамыңлағы бір күйсін сақ, бір ғозырылыны өткен, шүшчіруңланы бәргеш тоғайсылы. Мәрхәмәт, достылар. Гүл Шәндік Райхан, мәрхәмәт.

dostlarımız, abayının yakımı şu kurban heyet mezgilide yukur süreti taşı olalı da ilinamdı ilinmamdı deyken suallarını cık sorgantıla. Tövendi bu vakti uçurlarını yetküzümüz Şincan Uyghur Abdınım rayonunun 2026 yılı kurban heyet mezgilideki taşı olalı da seferge çıkış mülazimet körsetmesi. Hem de bunun da yine şu nöl şu 27'si nöl ulamdı, ertesi geç ulamdı degen üstüde bir 2 gün değişimiz o da emek çene. Ertesi geçti mi? Bugün geçti mi? Ha şimdi olsa dikkat bile anlığı izle. Dem iliş uğurlaştırılışı ve küçük tipteki yolcular otomobillerine dair yol yürüyüş siyaseti Abdınım rayonu halk hükümetinin dem iliş koyup veriş uğurlaştırışı asasen. 2026 yılı kurban heyet dem iliş vakti 5. ayının 27. günü çarşembeden 31. günü yekşembe gece cami 5 gün buludu. Demeliş mezgeli de Şincan Memuri rayonu işçilik ki hak ilindiğin taş yollarda 7 kişilikini öz işçilik ağan 7 kişilikten ve 7 kişilikten tüven kişilikteki yolcular otomobillerden yol yürüyüş hakkı ilinmaydı. Haksız yol yürüyüş vakti dikkat bile anlı olanla haksız yol yürüyüş vakti bölüki 5. ayının 27. günü saat 0 9 kaçan buludu? Kaysi günü geç? 26'si geç saat 0 diyen gibi. 26'si geç saat 13 gibi yoktu. Mesela 26. yısla geçte, keçide 13 gibi oğanda beyeceğim vakti. Saitanla karsanlı, telefon karsanlı çizla şu keçide, yerim keçide 27 gözgürdü. Bunu da çöğendir okuyayım. Şunu da koy. 5. ayının 26'sı keş olup kiçi de saat 13 olan 0 olan da 27 buludu. Şunda ko? Müştedigen gepçim o. 5. ayının 27. günü çarşembe dün başlanıp saat 0'dün başlanıp 5. ayının 31. günü saat 24 küçü buludu. Çünüştük oldu mu dostlar? Çünüm oldu mu? Ölkü atlap seferge çıkıdık Allah üçün alayda eskertme dostlar. Şincan'ın Gensu ölküsüge tutuşuduğun yeni devlet yolu 7. liniyesi. Beijing Şincan yukarı süredik taş yolu yipik şekildeki akılındığın taş yolu bulup. Kurban neytlik haksız yol yürüyüş siyasetinin behriman buluduğun küçük tipteki yolcular abdumobilleri Şincan sırtıgı çıkışta. Beyşençen bağlımı yolu hak eliş punktudun çıkıp. Yeni Şucay'dan kırsa, Şincan Memuri rayonu işçilik yol yürüyüş hakkı keçirim kılındı. Devlet yolu 7. liniyesi bölgeden bir vasıta başka ülkeye, yol bölgeye kırsa, yine yol yürüyüş hakkını kemeytiş, keçirim kılış siyasetinden behriman bulalmaydı. Bu vakte yeni bir mezmun Şincan'dan Çınkay ülkesine tutuşturan devlet yolu 0612 liniyesi. Yitimbulak'tan Çakılık yukarı süratik taş yolu yipik şekildeki akılındığın taş yolu bulup Şincan sırtığı çıkkandaki devamlı yukarı süratik yolunu tallab yürüyüşü doğru kilidigan bolsa Yitimbulak akıl işbun kütüden çıkıp şu cahidin kırsa Şincan memuri rayon işirki yol yürüyüş hakkını kemeytiş keçirim kılıç siyasetinin en zor derecede behriman bolalaydı.

0: O bir şey yok, şey oluyor. Aydın'ın yolu ya, Aydın'ın darvazından kaldırdın, Növiye yolu var. Şey geldi, maşını çıkan köpeği kapatmasın şu sorular var.
1: Bunu da rahmet, Ahetka.
2: Çok burada sayıl kalıyor. Şu hadını bu yere, üç taş atıldık, üç taş değil. Ha, yaman at yolu çıkıyor yolları var, yaman at yolu çıkıyor yolları var.
1: Buldu rahmet.
2: Çağıncağınlığımı koşuyor işler ava.
1: Canım azatlık yolla koşuluyor niyedir avam. Maşını bekliyor hep dedi Nur'a. Ümit varına uçuruyor. Anıballah doktor hanısı yenideki bir tal yol bağ. Ablız daha sana aldığı çıkıdıkan. Lık maşın durup attı. Bekset uçuyor hep gitti dedi Ümit var. Hunsan yolu maykaçılaşpan kütünün aldıdın ütüp sesim ol karap manganı maşın bekçek dedi şadıman. Hadice hanım oylusta oturup, çoğunluğa bile anlık oturup duamın. Turgun cevap edin.
3: Adıcan kadar yakışın mı? Aslı Baynaz'ın yolu sürübersen, Aslı Baynaz'ın azatlık yolu başlığı üstüne.
1: Buldu, rahmet. Yolu uçur, halık görgün, emir gümün kanı başıncık da içer bul bul. Adıcan ne uçur ya?
4: Yakışın
1: mı? Yakışın mı
4: siz? Maçan tut geçirdi. Böyle patnaş avariyeti buldu. Hazır gittim, maçaydı. Arkam küçük kızla, şu otobüsten dolayı da taksiyle çok
1: pek şavku ne var ya? Bir küçük kızcak motosiklet mingen küçük kızcak ya şu ya da bir maşın bilen sokuş padi söptü ki. Aldınki programımızda uçur tapşırı bakan hazır gıçı. Tuslat kalkışman duyul bile ki. Eğir mi nime hadise?
5: Recep Tıpı Rabi'de Sansan götürüple daha bir yolları var.
1: Rahmet Ayşemgül Hanım.
2: Ben yaşını okanda Adılcan, ben aksını kaynağı içti, adı yamgur yağmur diye atla çıkardı, bizim evde oturup anlamadınız.
1: Ayşemgül Hanım mı şu avazınız? Okutu ettiniz mi ne? Alican.
5: Mene bir yer getirip köp, aklımı kalla köp, Huankır yolu da kılıp bırakta başarılar köp.
1: Huankır yolu. Hoş, uçurlar yine damla karısak, bak ben.
2: Rüze tırtıp yolu çıkıyor, maddeyimi aldı yolla ağzı çıkıyor.
1: Rahmet, menzil.
4: Menzilerin 26. günü kezde, 27. günü çıkın durum. Bir şiddetse şu giden ötke vakta bir kartı verdi. Yani bir şu giden kartı, 27. günü doldu. Şu tabi ki ak kartını doldur ağam ayet bağam elman ilimlendi.
1: Elmaydı, aşı çıkan dengeki vakti hesap. Ahırkı şofizyenlik çıkan dengeki vakti hesap. Hoş, Feruk.
6: Dayla oku yollar üstte duravan. Geçen kıra. Sıtlaca.
1: Bolu da. Kuan kıyı yolu koşuluyor niye duravan deydi. Rahmet Abdurimka.
0: Kuruyoruz yetkili tördü o gün yolu kayalıyım. Dünyanın yolu. Kaydırım yolu yakıntım. Sencem, kötürüm, çöre, kızışına karak bağlıdım yolları var.
1: Rahmet Abdurrahman efendim.
7: Yasakıyla kanda alalım ayırsın o.
1: Abdurrahman efendim.
7: Şu 26. saat ürüncüden çıkayız. Kıçak karak mağam bulsam. 26. saat 5'te yetkili yazılam.
1: Jigirmi yette özgürlüştün burun çıkarsın ez akılındı. Jigirmi yette özgür bulup anın kendini çıksanız akılınmaydı. Lakin arlıktı kırıp çıkan onun beşideki çıkartken bölüktün ne var beşide jigirmi yetteki tevhe bopuluştun burun çıkıp kalıp yeni kayıt kırsanız onun da yakaladı o an bilirsiniz. Aşı 27 çizle özgür boğandıkın ahırkı çıkış eğizdeki vakti hesap buludu. Çüşendiniz ya. 27 özgür boğandıkın ağırılgan vakti şu hesap. Onun dumburu ağırılıp kalsanız alıdı. Çok önemli şu. Bazıları doylar körüp kalımız şofizendikle vakit qarap içtik bulanla içtik edan ütüylanla ütüylanla ütüylanla dedi. Ahırık takılgan vaqtta. Yani şunu oxşa şu aşu takılganda mı şu dikkat qımsa qılmaydı. Takılganda hem de takıl taqaydı. İkinci maşını mesela 24 boldu çesla. Saat 24 boldu takılganda. 1 minut üçsü mü keyinki maşınğa toğru kep qas tıraq qıdı taqa pul çıqdı. Haqqalı. Eğer 24 тит кылыштын бурун үтүп болсоңуз, акканбайды. Мушунун окшо эмди мага бу

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: biz Hemra programımız.
1: Biz Hemra programımız.
2: Adalı dostlar programımız daha önce dedi. Daha önce dostlarımız için olan yalla pek izle. Adalı radyo alırken dostlarımız bu programımızın yanı sağlam kızalışında bizi yakalıp atkan Okyanus şirketi Okyanus meselatları alayda talep kılan. Okyanus şirketinin meselatını bilirsiniz. Okyanus markistik solo yarımısı, zeytun miyi, Okyanus tohum eydikişi, Okyanus karı buğdaydın yasalgan bulka ve çöpleri. Onun başka nurgul kanmanımışında sağlam kızalınışını nişan kutturup işlep çıkartan masalatların naid köp, türlerine naid köp. Kaysi dükkanların, cahaylık dükkanların sürüş masalatlarının seti vasanla buludu. 280-96-98 baş dükkan Ürümçi Tianshan rayonu yine Zhongwenji, Xingwen Le Bazar'da.

0: Ha, Buludo, rahmat sizga baga uchuringizga. Yana uchurladin. Aydin kechladi.
1: Ya qanday bo'ldi, Asadjon bilanmi?
0: Yaxshi.
1: Bilanmi?
0: Bilan, sizchi?
1: Buni sizlarni tatganingiz yaxshi.
0: Nim bo'lsa?
1: Nima yo'l uchirdacham? Vau, almo bazire. 7-chi kursini endiki mal qizilchiroq. Baqam bilan mehmonxona tarafdan chiqib vaqtdan mashinalar Ne çıkınınca de yaptım diken sen köp çıma mı ayıldın mı maçı? Hı. Şoförle başvurdum bana size he? Hoş.
0: Rahmet Cuma'yı dink eşledi ha? Belki uçurunuz Rahmet'in uçur bir turun Cuma. Daş. Hoş.

0: 다만 청정 다만든 다만 청로에나 다만 청로에는 어디 시기가 가라 뭔가 넘어질라 인타인 교대다. 요를 하우르브레 사이피 양는 올드디케 요라 고시 리니아다 하즈르체 라반주모 하즈르체 데이도 벨킴 일리 토슬업 게치 뭉킨 디멕치 데비야다 Ushila kara pasak ini main ushure tunghui gauja tunghui gauja tunghuan gauja mo ya kaisi gauja khala khala kuchudgan sol tarafdagi paydoyda turganlarda turganlarga sel ochigim keldi on tarafdagilar menga beribdi khala khala mandaganlar kiribdi arlab biz turib ketdik oldirki qizil chiroq tuyida arlab kiribdi emasmi xapjimo sizixni Сызықны көріктің түшке едің татып тұташ сықылып, көз түш аппараты құйып бәсін. Мәсілік үшіншілік деп құйай. деп үшір еліпті. Мақұл, рахмет, біз инкасыңызны чоқым ет көзіміз. Біздің үшірімізні сақылап тұғай сіз.
1: Абызден елі сөйбәсәмі шиімі алдырып еліп, тұз сұпы кетіп тұғай.
0: Болды, рахмет сізге. Ой, неміш олды е?
2: Anday ma kablamo doğunki dekma maşinlik yol vermez. Kablar yol soynak zime. Kaç kaç man kaçlar ma kablamo.
0: Hep yerler yol soynak zime.
3: Yaşın sıra bir seçiyor ya. Yaşın sıra. Sonunu sor değil. Sizin nasıl insan kucağıma maçtın. Kızıl kıl olsam. Kışlı kolosini şey yapmamız için düşün. Bediniz. Ama hep olsa da ürünün kolosu var. Sorulan için. Böyle baktı 10.
0: Şimdi yaptı 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl, 8 yıl efendi. Sefrınız köngüldükidek bolsun. Beijing vaktini asas kılımız cuma dostlar. Beijing vaktini asas kılımız. Kepte.
4: O sizin yol haberi kim yönce sizin sıraf şarıftan verip ki maşin bekçi torna sizde.
0: Buldu Rahmet Kuli.
5: Adı kepte yol haberi besem kayım hocam yaşar lan sana adım maşin bekçi gene.
0: Buldu da bek belge uçurunuzu köp rahmet he. Yeni dostlar mavo, mında hem de mavo uçurunu yeni bir uçur mavo. Abi yan uçurunu ahire he. Ma yol tordaki avtomobilla toğrusu aldım mülçer çıkırıptı yine dostlarımız. Muş kurbayetlik mezgildeki. Abdunum rayonumuzda rayon alıp yetkildiğen maşınlığa nispeten yine. Tahminen 29 milyon 950 min adam kıtımga. Künüge otur hesap bilen 5 milyon 990 min adam kıtımga yetip 2025 yildikidan taxminan 2.4% oshir ekan. Avo qurbayet mezgildiki demelish mezgilda hamda avtonom rayonimizda rayon olib yetkildiganlar.

0: Yaşıma çıkma bilen var. Ben de bilen tutu. Onun fısıldasını tat kendini yaşı. Ama yolu sür dersem. Valla alma ben bile 7. kursunun indiki mavi kızıl çırak. Bak ambulan mihman sana seyrettin şu kavaklıktan başınla. Ne çıkının ki yaksıdın diken sen köp çıma mı ayıldın mı maşı?
1: Diken ya tıkıcı azarmışın da lakkıda turttuk olcu da. Ha? Şu yol böyle ki. Ha, hoş, şunda olsa Elyar'ın uçuru Örümçü'nün ağa tuşku bugün geçti. Yolu çıksam yollarının ahvalları kandıraktı. Diğer uçurunu yollapsız. Yolunun ahvalı normal katnaşkı çek koyuğa ahval yok karan. Hem de sizgi dep koyduğa mında bir iş ba. Sizgi dep koyduğa mında bir iş ba karan amdı. Bunu dep koymuşak olmayla hem de sizgi. Abdonum rayonluk meteorologiya stansiyası 5-nji 23-nji günü bugün çüştünki 16-da Çantuzan kum boranlık hava rayıdın şu sıyrıklanlık agahlandırıcı signal taktıptı. Jintian Shaoda orsır ye jendaydı. Bugün çüştünkinden et 24-nji sıla et kechigiçe Qashqa vilayatının şimali, Xotan vilayati, Aqsu vilayati, Bayınqulu oblasti Kumul şehri, Katarlık, Ceylan'ın kısmı ayrılır diyeni, Çantuzallık, Kum Borallık, Avarayı baki. Derecesi güçlü gerek. Sonra Ceylan'ın müdafiyeni küçüğü için eşkertimiz de püçür çıkırıp duva. Onun kendinden 12 saat içi de Kının Tuşen Kum Borallık, Avarayı körülüp, körüş ağırlığı 1000 metre mi yetmezlik mümkün. Kelgüsü 12 saat içinde deydi hocam. Ben sizge dep koyla. Siz belki bugün keşke yolu çıksanız şu. Muşrayılları ütsiz emez mi? Bayınqulun tevesiden, Aqsu vilayet tevesiden ütsiz atışkı bağıç. Şimdi bu uçurlarını dep koymuşak olmaydı sizge. Körüş tevesi 1000 metre mi yetmezlik mümkün deydi o. Kum Borallık, Avarayı. Eli hem muazır canım Şincan'da Kum Borallık avarayı görülü atıdı. Bayağı mı yukarı süreç taş yolda bir mi ucu yük maşalarının yantı alatı toktap kağını evet ettik bir dostumuz radyo anlıkaş. Demek hazır mı küşlük, nait küşlük. Bu avarayı et keçikçe devamlaşırdı ki et keçikçe. Arşısı yiyeceğin deydi. Şu an bu uçurunu sizge yetkisip koyduk. Lekin hazırca yolu çek koyga ahval yok. Lekin avarayı bana muşundakçı mı? Hem de bir mi digil olmaydı. Boran küçüyüp, körüş dairesi tüvelleb kesse belki her kaysa rayla öz tevali gidiki yukur süratlik taş yolunun boran eğzi ve boran eğzide ütüdüğün yol bilekke malum bölükkege vakitlik çek kuyuşu mümkün. Onu bizlam emez katnasakçı orulları şu münasiyatlık orullarımı bir mi diyemeyim. Boranın ahvalı kırda buluduğa iş hem de. Şuna evet 3-2 saat mançıda takap kuyumuz digil olmaydı bu işin çoğu. Bu bir iş. Muşunun sizge dep koyuyla degen hemdi. İşte bir boran bak ya. Bunu yeni bir uçurunu tünügen mi? Çüştün ki tünügen mi muşu? Boranın kökranlık boran, boranın kökranlık signal taktıp agahlandırış kalan. Turpan, Kumul, Aqsu, Qashqa, Örümçü sancı degen dekçeylada yine 8 bal etrafı da garip şimal boran. Şamal eğiz boran eğiz da 9 balda 10 bal ötkünç boran. Әмді 30 шақырымлық шамалы ғызда 12 бал өткінші боран дегенде 23-ші сыладан 24-ші сыла бүгін 23-ші сыла еженде арсы еженге кече. Әмді Нәнжан фінде дейді. Жәнібі Шинжанның ұттыры бөлігіде 7-8 бал боран бақы. Бүгін кечеден әті кече кече. Бораллан бақы. Şuna aldırmışsınız mençe bir gün kiyin miyin? Lekin yok ben mağıttım desiniz. Lekin hazır katnaşka çak koymadı. Hem de muşu kelgüsü de siz mağdığa yolladı. 12 saat içinde muşunda borallı var ki. Kum borallık boran. Tayarlı kılıp muşunun gidiyeceğinin tayarlı kılıp bir hatarlık dikkat kılmayıp kalsanız. Cuma. Bugün mağdığa poyuz toktu diye. Әт әттіген үрімчінің қашқағы маңсақ боламды, болмас ма, әхвал қандақты, деп. Пойызының ұшчырығы қарта, бізге кеген ұшчырлау осы, біз сілегі тәмірләп берейлі. Азыр достор, мау баятын түштөн ким

ülke bilet nem kılışını sakla ötüptü. Kışkının belki Xoten, Aksu, Qorqas, Aksu, Alashankov, Gulca, Altay, Kışkı bu poyzla hazır. Hazırca normal kez mi? Bana 23'ten 43 kişiden ahırık poyuz. Kışkının poyuz bugün gittiğe. Hemiz normal kendi. Demek uxturuşun her vakit yine saklap durmuz. Yeni uxturuşlar kese. Birinci vakitte yet gözümüz. Onundan mısır siz telefonga 12-306'da ya arsa lingliu degen app'ni çürüp kırgırsınız. Bu şu poyuz stansıdaki çoğun ekran bağı poyuzluğundan. Aşın çıkırıp küreleysez. Kaysı doktu diye kaysı minuatı da normal mi emmini? Şunu da katkıp kaysanız buldu. Yakup olmasa 12-306'daki telefon kılıp her vakit poyuzun ahvalını bilip tutsanız buldu. Kadirli dostlar programımızda ait yaxşı dağılmış atıdı. Davamlı uçur olanı Bəgəş, Manqay Slavi için numarımız XG 1074 FM Şincan 1074.

0: Hazırım abi. Ama dostlar uçurduğun şovumu broşür yollayıp da çoğunluğa mı kucak mangan bana ehva alma kucak kile ergen de maşın yokur serek taş yol turup kaptı.
1: Kucak kiremedik. Tolak işten düştük. Korul terapki maşini mangan kaptı.
0: Demek ma yol kucak koyga kuşaydı boran bek küşlük. Boran bek küşlük ya. Kucak kileydi kendi yukarı sürat taş yolda turup da bula ha. Boran bek küşlük. O dereklem kıl rağırız pullanışıp da. Demek hazır ma o telefonu karısakım buldu bir. Bir kilometre dair. Bülekti lan bir çantuzalık avara ciraktın körülü atıdı.
1: Kucak kiremedik. Tolak işten düştük. Korul terapki maşini mangaptı.
0: Boran bek küşlük dostlar ha. Boran bek küçük. Hem de hemen mangoza isma yük maşılları var, sandıklı maşılları var, yolcular aptozları var. Bula bek işte görülüp gitti de sandıklı maşılla bulup mu? Şu ama sefer ki çıkmak çok an dostlarımız, ma o canım için canı trep ki. Bırak gün küçük mansanla bir hater bulasılan mı ki de oylap kalık. Ciddi iş olmaya kalsa eğer bırak saat ki bırak gün küçük mansanlarını tavsiye kılımız cuma dostlar ha. Bir haterlik birinci.
2: Adı Cemal Dağınlık Yılısır Giren. Valla Gülistan Kırtarı'nı aldı Kızıl Çırak. Ben Kürtçeri İstanet'ten keşendim o boyuzluk çektim ayolumu. Başım gıdağım ayolladım.
0: Bu da yine uçtuyla kara baksak. Yakşıma 26. yılda Ürümçü'nün golcüğü. Göz göğü bağmak istedim. Dudun kaba akılışpon kitidin kartı elip. Bugün de akılışpon kiti. Da kartını bir yutumuz mu? Ya ki göz göğü akılışpon kiti de. Siz aç bu nim kız siz aç şu gözgü odul mansız emes mi? Birli kirge ama şu peti mansız buldu. Birli kirmez şu peti mansız buldu. Eğer de mavo nimeden ki bana medep kalsanız. 26. sıla keşte keçir meni kalım edesiniz. 27. sıla tevabı kütürü püftün akıl işbon kütürü siz yine bağıcı boğa ağırlıkta. Kal teknik kütürü yutudu saat 0 buluşuq. Ne ya? Dol masnaz buldu. Hem de 27'si ben dedim o 0 bulup 27'nci yıslağı özgür buluştun. Burun şofizende ütüp kalsanız kartın tapşırıp pul töylep mansıyas. Hem de 27'nci yıslağı tabağı kütüp kalsa o da toktumay mıngı versanız buldu. Hem de kalı tehlike götürüklük. Tapşırışın ağacı yok uçağı. Burun mu tutup kalsın hiç
3: kalsın
0: Vay, nimdeydi kansın bu süzük anlığı da küçür bemem ses. Dostluk şimali olayı koş liniye draban kendiydi o. Yeni uçturlardın yuhaulu koş liniye de azırak maşin köp tosluş yok deydi Rozcan taksiye. Yakşıma et keş cenüp direp katnaydıgan poyuz normal katnamdıgan da bayağı divettik ya. Muş boranın işini kupaycı yok ki tereklerini örüp uçutup yamgu yakşıke onun deyin. Şamal çıkkandı, yamgu yakışı olmamdı. Yumdakıdı da. Dıptı, alımcan.

0: Yanaq, badam, örük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlengen dövlətinin işləb çıxırış kəşfiyyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet tuluqlaydısınız, Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patriyat numarı ZL 2021 11 3047 6.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlıq görsetmesi gümanik paraşlarınız tügütüdü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallağı cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızıl görəleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının hem türkülük sınımı məzmuları sarxıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanmıyorsunuz.

0: Numurga erişsiz. Yaxşı soğukatlarla almıştır alaysız.
1: Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqısının AI aqıl icad etdi çəksiz. Yepyeni aqıl taratqı torğı çıxırıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşıqca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
1: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkıda izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Solushiting App Detali'ni çürüp, sarkıl mezmurlardan huzurunun.
5: Qadirli dostlar, programımızda almışadı da anlavatın Allah Şincan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarımızda biz Zemra programımızda almışadı da bu programını sağlam qızalınışın tavsiye qılıb atqan Okyanus şirketi Okyanus məhsulatları alayı tələb qılğan Okyanus şirketi Solu yarması Okyanusninki qarbuğday çöpü qarbuğday bulkisi toxumaydı güşi Okyanus zeytun miyi Okyanus Qara Günçüt Pireniki, Qatarlıq Nurğulğan məhsulatlar var. İstimal qıb qanla 0991 280 96 98. 280 96 98. Ürümçilikki baş dükanının orni, Ürümçi Tian Shan rayonu, Davendiki Jungwanji. Jungwan köçəsi Şingwan Lı bazarının yol boyunda, şuyunun indi. Proqramımızni alayda tələb qılğan. Programımızda yine Ahmervayt, un, yağ, may, gürüş, açıq su qatarlıq məhsulatlarını aytdı. Sap yaxşı boğan məhsulatlarını işləp çıxarıb atqan Okyanus şirkəti programımızda alayda tələb qılan.

0: 河南有了过去的年代了吧？不啦，白龙江说那段，不知道别个学堂哪个，或许。
1: Yine yine mağdurdan ahir bir uçak bırakış, uçak kaldırak ha.
0: Rahmet.
1: Yine maşo Çanlı Ayan'ın aldığından çıkıyor. Maşo saymaçanlısı, saymaçanlısı ütüp maşo. O dolmuna da, maşo sayılı uçak sayıldın yine maşo. Nenci otunu kesene Allah udul tutar, 13 kim çoğutunu aldık kendisine. Ama görsün ki Ravane Ayistan'da tutmuş yok dostlar ha. Mena şimdilik On şıkkanlı kanıştın kötürünü aldı ha, yollara var.
0: Rahmet sizge, yolunuz ravan bolsun.
2: Riyas etçiler, yakşı mı?
0: Yakşı mısınız?
2: Kesme, yolunuzda tren taktörü çıkıyorum terapiste, yollara katmak bekçi, katmak bekçi kanıtlar.
0: Şu bayağı maçta da atkam, bir ne canlı kucumuz şu yerine uçur verip tüke hazırlıkçı dostlu yutup da ha, kaçkaydı ki dostlar. Başka liniyen tallap, menzilgi bagaj tokaysla, uya kırsanlam yerine turslan. Tırışcan mı deydu, yeni uzadın tahtı görük, mangan, yönlüş, katnaş, bek, köp, tosluş, ığırmanı da bir resimli kuşturdum tatip ayatıp da. Yarım saat oldu, 20 metr manganmayı turbat kılı, depe. Müşerik dostlarımız hem de etraftaki maşıla ulan kıstaşmayı birbirimiz yol yürüp, cil olmayı tekrar kıp saklap durayla dostlar. Dostlar programımızdan vakti yetişip kaptı, danlık dön tosluk getti deydu Erkin efendim ne?
3: Yolu sıraca gahı görüp işte senin orada sürekli manganda yolları var.
0: Buldu. Ege uçurun olağa köp rahmet.
3: Oldu ben yol kavri. Darva 90'dan aldı. 800'lü orta mektepten aldı. Nöngüye yol karap mangan yolunu şarış kılıçları var.
0: Kadirlik dostlar programımızı akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığa nep girişken emin Allah rahmet. Yolun Allah rabam bolsun, tenin Allah salamet bolsun, könlü Allah hoşallık yer bolsun. Nöbetçi Muharrer Ramila ablamet. Reyasetçi dostlar Allah Adılcan ablamet. Yaşın Allah haylık bolsun, aman boğaysla.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızına anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe.
2: Abal, habarayık nezer seyirip bakaylı. Bugün keçiden ət gündüz gece, Ürümçü şehirdeki Tağlıq rayon, Kızılsu oblastı, Bayonglun oblastı Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçü şehirde bugün keçiden ət gündüz gece hava bulutluk bulup keyin eçildi. Tövən temperatura 9 Selisiya gradus, yukarı temperatura 22 Selisiya gradus bulut.
2: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәсімолдарыны тоныштырымыз.
1: Чын Шаужан Байонғылын областығы беріп, мәркезінің экология мойыт қоғдаш назаретчілікеді байқалған ноқтылық мәсілілеріні түзітіш қызметіге нәқ мейданда хайдекчілік қылды, әмді тәк сүріп тәтқиқ қылғанда мәсілілеріні түзітішіне қаттық, Fuhta, umumi yüzlik, teltüküs, üzlikesil yakış tutup, yukarı süpetlik terakiyatka, yukarı seviyeli koğdaş arkalık, terak buluş gerek de tekitledi.
2: Merkez Ekoloji Moyit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 14. Türküm'de ama paşkılgın 78 erziyet yılosunu Abdunum Rayonu'nun becerişiyle tapşırdı.
1: Şincan'ın tünç türkümdeki köp abiyonka yeşil tokunu biyabastı yetküzüş türü emel ilişip, hesaplaş küçü bilen yeni energiyeni biyabastı tutaştırış yolu ünümlik ravallaştırıldı.
2: Şincan'daki balalar, yaşlar, ösmürlerinin beşçe etki sağlamlıkını ilgir sürüş şerketi başlandı. Bu harekette balalar, yaşlar, ösmürlerinin sağlamlık müdafiye sepi müstehkemlenidu.
1: Medeniyet yadigarlıklardaki Cunhua Millet Ortak Gevdisi Meksus Sehipimizde, Şincan'da hazırgıç sakılınıp kalan en çok kadimi şehir harabesi, Yedikut kadimi şehrini tanıştırımız.
2: İkinci nöbetlik Cunhu Şincan Halkçı Sen'iti Pesli Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Bazarı, Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Sarayı'nın zal sırtı meydanıda içildi. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir oranlaştırmasını çoğunlukla zıçılaştırış, emeli iyileştirir. Merkezinin ekologiya muhit koğdaş nazaretçilikide baykalgan noktalık meselelerini tüzetişini, emeli iyileştirişini, hakiki çın tutuş için Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi Çın Şaucan bugün Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastı'nı verip tüzetiş hizmetindeki nak meydanda haydekçilik, yetekçilik kıldı. O, Xi Jinping ekologiya medenilik ideyasını çoğunları öğünüp, zıçılaştırıp, yeni tarihiyet ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, ekologiya bihaterlik toskunu müstehkemleş, siyasi mesuliyetini hakiki zimmeye ilip, nazaretçilikte baykalgan meselelerini tüzetişini, emel iyileştirişini, katli çın tutup, umumi yüzlük, Teltüküs, delcaydı özgertişke, hakiki kapaletli kılıp, ekologiyanı koğdaş kızılsızlıkı, töven çekini puhtı saklap, yukarı sübetlik terak yatka, yukarı seviyerli koğdaş arkalık terak buluş gerek de tekitledi. Çin Şaucan, Bağraş nahiyası gibi yeri, Bağraş gölü, Beylucu kar teliş meydanının meselini tüzütüş ehvalini nek meydanda tekşürdü. Münasibetlik mesul yoldaşla bilen çoğunları fikir almıştırıp, tüzetişini emeli iyileştirişke nazaretçilik kıldı. Hem de vadının ekologiya muhitini koğdaş hizmetini tekşürüp tatkik kıldı. O, bunlarını tekitledi. Çoğunları savak elip tarihka, halkı yüksek mesul buluş pozisyası bilen meselini tüzetişini keskin estaydil, kemkutsiz çın tutup, küşlük tedbir kollunuş, meselini hal kılış, amını razı kılışka hakiki kapaletli kılıp, Bağraş Gölü'nün süzük suyunu yakşı koğdap, yakşı ekologiya muhit arkılık, her millet amısıga bəxit yarı tişkerek. Çin Şaucan Korlu şehirde amma inkas kılgan meseli doğrusu da alakadar karkallarını kırıp, tekşürüp, tatkik kıldı ve yetekçilik kıldı. Tüzetiş tedbirlerini katli emel iyileştirip, menbedin tüzeşini küçeytip,

ayal süpütünü sıcılı yakşılap, amının moyut hukuk menfaatini, yakşı kokdaşını talep kıldı. Karxanlarının bihater zincirini kalıplık başkuruşunu küçeytip, tedbirlerini hakiki inçki emeliyleştirip, bihaterlik xavip-xaterinin menbedin olduğunu iliş ve onu tügetişine tapladı. Çinşavcan Bayınğulun oblasti hem de oblastki karışlık nahiye şehirle ve münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla bilen söhbetleşip, nazaretçilik boyucu tüzetiş ve ekologiya muhitini kogdaş hizmetini alıq sürüşünü çunkur muhakeme kıldı. Bayınğulun Oblastlık Partiya Komiteti ve Abdonum Rayonluk Ekologiya Muhit Nazaretidiki asaslık mesul yoldaşla alakadar hizmetlerini doklat kıldı. Çinşavcan bunlarını tekitledi. İşkinin tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çonkur özleştiriş, işkinin kogdaşını katli işkaşırı siyasi yükseklikide durup, Merkezi Ekologiya Muhit Kogdaş Nazaretçiliki hizmetinin siyasi birliği, keskirliği ve muhimliğini çonkur tonup, tüzetişini emeliyleştirişini en katli pozisiye, en güçlük tedbir arkalık alığı sürüp, Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammısıga kanaatlilerlik cevap kayağızı tapşırış. Meselelerini umumiyizlik, üzülkesil tüzetip, Merkez Nazaretçilik Grupisi baykıgan ve körüstüp bergen meseleler. Ammının inkası küçlük bolgan mesele doğrusta türmü tür tizimlik tüzüp, tüzütüş layihasını ilmi bekitip, tüzütüş tedbiri, tüzütüş süreki mesul orullarını aydınlaştırıp, meselenin tüginini del tepip, del ünümlik tedbir kollunup, meselelerini del caydı tüzütüş, emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılış. Birini köpkü tedbiklap, hadistin mu mahiyettin mi tüzep, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirip, ortak mesele ve tekrar körüldüğün meselelerinin menbesini çonkur kezip, sistemlik tüzep, ekologiya, muhit kogdaş uzak ünümlük mekanizmi ornatıp ve takamıllaştırıp, bir meselini tüzetiş arkalık bir türdeki meselelerini hal kılış, bir yürüyüş tüzümünü mükemmelleştirişini emelge aşırış. Tüzetiş hizmeti mesuliyetini çıngıtıp, şu caydaki Partiya Komiteti, Xalık Hükümeti'nin asasi gavdilik mesuliyetini çıngıtıp, Partiya Komiteti, Xalık Hükümeti tan mesulü buluş. Bir iş ornıda koş mesuliyet buluştu çıngıtırıp, tarmak, sahenin nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini katlık emeliyleştirip, hakikatini emeliyetini izlep, tüzetişini emeliyleştirişke, kanun boyunca katlık türtükü bulup, saxtı tüzetken, eplet seplet tüzetkenlerinin cevapkarlıkını katlık sürüştürüp, cevapkarlıkı tartıp tüzetiş neticisinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdın ötelişigi kapaletli kılış. Merkezinin ekologiya muhit kogdaş nazaretçilikini açkuş kılıp, kemtüklükünü toluklaş, aciz türlerini küçeytişini tizletip, ekologiya medeniyeliki kuruluşu ve ekologiya muhit kogdaşını kanunçuluk yolunda alıq sürüp, tağ, derya, orman, yetiz, köl, otlak, kumlukni bir gavdilashtirib qo'g'dash va sistemlik tuzlashni bir tutash planlab, ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirish cho'ng-cho'ng qurilishlarni cho'ng'ir yo'lga qo'yib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiy yuzlik yashilig'i o'zgartirishni tezlatib, muhit qo'g'dash bilan iqtisodni taraqqiy qildirishning mas o'rtaq ilgirilishni amalga oshirish kerak. Nazarat kılış mezgilde Çinşavcan Korlu Şehri Saybak Koçisi Sakçıhanısı verip, asasi katlamının mokumluğunu koğdaş, amallık saklaş boyunca olduğunu iyiliş tizgirleş katarlık hizmet ehvalını ilgiledi. Korla İktisat Tekniki Tarakiyat rayonu da kimya sanayeti ve tokumuculuk, gülbesiş, boyaş karhanılığı girip, kesip tarakiyatı, tür kuruluşu, bihaterlik, muhit asıraş katarlık hizmetlerini teksürüp tatbik kıldı. O, bunlarını tekitledi. Cemiyet mokumluğunu koğdaşını, baştan ahır baş orungu koyup, terörlükü karşı duruş mokumluğunu koğdaşını, kanunçıllaştırış, daimlaştırışını puhta alıq sürüp, cemiyet katlımı da bir bütün aldın eliş tizgiler seviyesini östürüp, xavip xatar, yoşurun xavipnin ünümlik aldın elip ve onu tügetip, cemiyet umumiyetinin sıcıl inak mokum buluşuğa, hakiki kapaletli kılış. Bihatar işlep çıkırıştın ibaret kırışını her vakit çıngıtıp, bihatar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü katlık emeliyleştirip, noktuluk sahalardaki xavip xatar, yoşurun xavipini bir mi bir tekşürüp, tügü tişini çonkuru kanat yaydırıp, eğir, pevkuladı zor.

0: 14,2 kilometre kildiğin yezi kent yolunun 14'ü yeniden yasılıdı. Özgertilidi. Bunun içi de iştipi biriş yolu bilen yardım biriş meblağının ilgiliye nispeti 40%'ni yukarı. Türü kuruluşu kadimi Fu Shaoqun türünü 8. ayının ahırda tamamlaş planlanğalıqın donuşturup mandaq dedi. Kuruluş kılıç yarıyanı da şu cendeki kent ağalarını işleşke aldın kobul kılıp, ammanın yakınca da şıkı uğruluşup kırmını köpe yetişiki türtükü bulduk. Türü pütken dinkin, Leniya boyutiki kentlerinin katnaş seferi çıkış ve yetizlerini suğuruş şaraiti nait zor derecede yakşılınıp, hakik türde kent ağalarının halık turmuşu yolu, beyiş yolu ayılınıp, yezi kentlerini güllendirişki küçük koşudu. Mori Qazaq Avtonom Nahiyalik Taraqqiyot va Islohot Komitetining muavin mudiri Chu Jiangja bu yil nahiya bo'yicha ishlab berish yo'li bilan yordam berish turidan 10 ni yo'lga qo'yib 33 million yuanga yaqin mablag' selish planlanganligi. Buning shu joydagi 847 ommaning ish qurilishiga turtki bo'lganligini tanishtirib mundaq dedi. Qurilish sifatini chang tutib, mablag' ishlatishni qalablashtirib, xalqqa naf yetkazish, qalblarni ellitish qurilishni butun kuch bilan barpo qilib, ish tepib berish yo'li bilan yordam berish amgak mulozimati haqini 40% dan ortiq tarqitish talabini chang ko'zlab, nomratlikdan qutuldirish natijalarini mustahkamlash, xalq turmushi tuban chekini mustahkamlash, ishki harakatlantirgich kuchini qo'zg'itishni kuchli trak bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Şincan'ın tuncu türkümdeki işki hesaplaş küçü arkalık köp abundka yeşil tohunu beybası yetküzüş türü yakında tasdiqlanıp əməliyleşti. Bu, hesaplaş küçü sahası bilen yen energiyeni beybası tutaştırış yolunu önümlü qraballaşdırıp, Şincan'ın yeşil hesaplaş küçü nam kartısını küçü bərpa kılışıq türkü buladı. Bu iki tür, Qumul şəhri Arı Törük nahiyəsi hesablaş küçüdə yenilik yaratış ülke rayonudaki köp abundqa yeşil toxunu beybas yetküzüş birinci kararlıq türü. Qarmay şəhri Bulut hesablaş kəsib bağçı rayonudaki köp abundqa yeşil toxunu beybas yetküzüş birinci kararlıq türüdün ibarət. İki türünün yen energiya generatoru sığımı 160 min kilovat. Qumul şəhərlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin müdiri Can Şavyi Arı Törük nahiyasidagi turda bu yil 6-nji ayda umumyuzlik qurilish boshlab, 2027-nji yil 5-nji ayda umumyuzlik ishga kirishtirish planlanganligini bildirib bundoq dedi. Ilgari yilga yang energiyadan chiqargan tokni o'zimiz ishlatish nisbatimiz 30% dan 50% kichaydi. Tur ishga kirishtirilgandan keyin 90% dan oshdi. Pakiz yeşil tok ülke rayonunu ta'minlagan umumiy toknun 60% dan ortiqini egallaydi. Köp abundqa yeşil tokni bevosita yetkizish shamol elektr, quyosh energiyasidan foydalanib chiqarilgan tok qatorliq yangi energetik tokni ommaviy elektr to'g'riga yo'llamay, maxsus liniya va besim o'zgartirish aslasi orqali köp abundqa bevosita yetkizishni ko'rsatdi. Texmo tushunishlik qilib aytganda, bu bir yangi energetik tok manbasi orqali köp abundni yaqin orliqdan tok bilan ta'minlash deganlik. Bunadaki abund, kanuni küşke ige emeli gavetini görstudu. Ahale ve yez igiliki bilen şoğulundan abundlarını öz içige almaydı. Devlet Tarakiyat ve İslahat Komiteti, Devlet Energiya İdarisi yakında önce çıkırıp, köp abundini yeşil toplan beybası təmirleşki türkü bulup, yen energiyeni öz yerde yakın etrafta işiltişini ilgir sürdü. Avtonom rayonluk energiya idarisi partiya qurupsin shujisi idar başlığı Yang Yang undaq dedi. Qiyasan hisoblashimizcha yuqoridagi turda tok bahasi elektr to'g'ridagi tok bahasining arzon bo'ladi. Bu hisoblash kuchi korxonalarning raqobat kuchini unumli kuchaytirdi.
0: Stansiyamiz xabari. Qumul shahri sunniy aql texnikasini yasamachilik, energiya, kanchilik qatorliq sohalarda qo'llanishni kuchab olg'a surib, an'anaviy kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shdi. Avtonom rayonlik sanoat va uchirlashtirish nazorati yaqinda 2026 yillik ilg'ari aql zavod tizimligini e'lon qildi. Qumul yangi Tianshan Semut chaklik mas'uliyat shirkatining Semutni aql bexatar yangicha quruq usulda ishlab chiqaradigan aql zavodi tizimiga kirib, Shinjangning binokorlik qurilish materiali sohasidagi bu darajaga erishgan tunji tur bo'lib qoldi. Şirket Universal Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Chou Yujin muhbirga karxananın 10 milyon yuandan artıq məbləğ silib, aqıl zavod quruluşunu alıq sürgənlikini etib mundaq dedi. Bir xətərlikni aqıl başkuruş tizginləş bir gəvdə sistemisi bərpa qıldıq. Sıllıq aqıl çarılab təksürüb, xadımlarının ornını dəl eniqlab, keç gündüz, yoçuqsız, canlıq nazarat qılıb başkuruşunu şıqa aşurduq. Bu yıl kirgandan bu yan Qumul şəhəri sahələrini rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış quruluşunu tez alıq sürdü. Şinjan Qumul Santanxu Energiya Etiş Qurilishi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Santanxudiki Shitoumi Üstü Uçuq 1-ci Kömür Kənidə Süni Əqil Qoşulğan Qullunuş Mohiti Arqılıq Kandiki Üskünlərini Öz Ara Ravan Olab Kömür Kanını Aqıllaşdırış Qurilishini Ülgü Körsətişdən Köləmlik Yürüşdürüş Basqıçığı Kirgizib 1-2 Yılda Kandiki Məşğulat Üskünlərini Adamsızlaşdırışını Asasən Əməlgə Aşırışını Pilalladı. Şirketning o'rinlashtiruvchisi Liu Ao mundaq dedi. 200'dan artıq yeni energiyalik shopirsiz kan avtomobilimiz bor. Santimetr darajasida qachilash, tushirish, kun bo'yi cheklimsiz ishlashni amalga oshirdik. 100'dan artıq kuzatish uskunasi o'rinlashtirib va AI hisoblash usulini qo'llanib, yantoqlikning muqimligini har vaqt jonliq tahlil qilib, bexatar qizishni unumli kafolatlantirdik. Növbette Qumul şəhəri məxsus siyaset çıxırıb, əqli iqtidarlaşdırıb özgərtişini yolğa qoyğan karxanlarga köp bolğanda 20% üskünü toluqlum yardım pulu bərdi. Bulturdun bu yanın Qumul şəhəri boyuca 37 ənənvi karxana aqıllaşdırıb dərəcisini östürdü. Həm də sünni əqil qoşulğan konkret qolunuş muhitidin 25-ni ilan qıldı.
1: Stansmiz muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Şinjandagi balalar, yaşlar, ösmirlarning 5 jihatdagi sog'lomligini ilgari surish harakati tunugun Urumchi shaharlik xalq bog'chasida boshlandi. Bu harakatda sog'lom badan og'irligi, ko'rish quvvati sog'lomligi, psixik sog'lomligi, so'ng sog'lomligi, og'iz bo'shligi sog'lomligidan iborat 5 jihat to'g'rilib, balalar, yaşlar, ösmirlarning sog'lomlik mudofiyasi sepi mustahkamlanadi. Faaliyet meydanında birkaç doktorxanadan gelgen davalış mutaxassisleri balalar, yaşlar, ösmürlerinin beden eğirliği, görüş kuvveti, eğiz boşluğu katarlıq bekre köğül bölündüğün sağlamlık meselelerini közü tutup, umumlaştırış bilimlerini düşündürdü. Kesbi xalis kesel görüş etirdi, ozuqluq cahatı yetekçili kiliş, görüş kuvvetini tekşürüş, umurku tövürgini bir mi bir tekşürüş, psixiki cahatı meslehet beriş, eğiz boşluqı sağlamlıqını tekşürüş qatarlıq xalis kesel görüş supları təsis kılıp, balılar, yaşlar, ösmürler, hem de ulanın atanlarına əksiz mulazmet kıldı. Ürümçü şehirlik 10-cu otur mektep okuğusu Can Yelin mundaq dedi. Sağlamlıqning intayin muhimligini his qildim. Buningdan keyingi turmushda yetarlik uxlash vaqtiga kafolatli qilaman. Yon telefoniga qarash vaqtimni qattiq tizginlab, ko'zimni asrayman. Tishimni har kuni, har qitimda 2 minutdan ortiq astoydil cho'tqilayman. Abdunum rayonlik sayyat sağlamlıq komiteti ayollar balalar sağlamlıqi boshqarmasining boshlig'i Le Weiling Abdunum rayonunun keyingi qadamda Abdunum rayon, viloyat, nohiya, yeza, kent 5 darajalik davolash sog'liqni saqlash apparatlarining mulozimat to'g'rigi tayinib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirishni yasli o'tir boshlang'ich maktablarga kirgizib, 5 jihatga sog'lomlik ilgasini maktab tarbiyasi va oila turmushining butun jarayoniga singdirib, butun jamiyatda balalar, yoshlar, o'smirlarning sog'lomligini o'rtaq qo'g'daydigan yaxshi kayfiyat yaratadiganligini bildirib mundaq dedi. Diqqatni badan og'irligi, ko'rish quvvati, psixika, so'ng og'iz bo'shligidan iborat 5 jo'n sog'lomlik masalasiga markazlashtirib, oldini olish bo'yicha tasqot tekshirish, diagnoz qo'yish, davolash, sog'lomlik bo'yicha boshqurish birga birlashgan munosabat zanjiri barpo qilamiz. Balalar, yoshlar, o'smirlarning sog'lomligiga ta'sir yetkazadigan asoslik sog'lomlik masalalariga qarta tasqot tekshirib, dal joyda orilishib, doktorxona bilan maktab moslashish, sahiya bilan tan tarbiyani yug'urish, oil bilan maktab o'rtaq tarbiya ishlash, jamiyat o'rtaq tuzishni ishga oshirib, balalar, yoshlar, o'smirlarning sog'lomlik mulozimat tizimini sijil a'lolashtirib, Shenjongdagi balalar, yoshlar, o'smirlarning sog'lomlik saviyasini umumiy yuzlik Əndi,
0: Мәдәният ядикарлықлардығы жоңхан милләт

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

Yanlı mışındaki anlıqçılarımızı. Ürümçinin kelgüsü şükürlük avarayı qaraymız. Torla içildi. 23 isla keçeden 24 isla kündüz geçe hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 9'dan 22 Celsius gradus geçe. 24 isla keçeden 25 isla kündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 24 Celsius gradus geçe. 25 isla keçeden 26 isla kündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 11'den 24 Celsius gradus geçe buludu. Bugün şıkıl pırkıl soğuk. Karsakmış tövən temperatürü 9 Celsius gradus çıkıp kaptı. Onun üstüki yeni kep bugün hava obdalla tutuq. Etdiğenden keşke hava pekat çırayını aşmadı. Bu hal aleti biz tonlayımız da. Şuna dostlarımız hem de ötkerlerde tazı pak pak sıklarını beşimizin ötközdük. Karsak hem de yaz bilen ət yazdın ki almışlığa vaxtlarda, ət yazdan yazdın almış vaxtlarda, mışında bir hava arayla ekvalları görüldü. Ürümçüdüğü bir yedem hava tutuq olup, bir xil soğukçılık oldu. Ama canıb araya ekvalı görüldü, ekvallamış ət yaz pəsildi, səl aynıb qalıdı. Şu an mış pəsildə dostlarımız, şöpür dostlarımız araya ekvalı görüldü, ekvallamış ət yaz pəsildi, səl aynıb qalıdı. Şu an mış pəsildə dostlarımız, şöpür dostlarımız çıraqlarını doğru işiltib, yol qatnaş qayıd nizamlarına anlıq rayı qılıb yol yürgeyizdi. Onundan başqa dostlarımızga tavsiyelerimiz, mışı kumburallıq avarayıq yoluqqa vaxtımızda, imkan var mışı mask taqaylı. Mask taqaş arqılıq nəpəs yolu kisəliklerinin aldını alaylı. Maskının mışı bizden nəpəs yolumuzga kırıp gedmikken, şantuzallarının kırıp getişinin aldın iliş rolu ba. Bulup ama ətiyaz pəsildə gülçin reaksiyaya qaladığan bir tipteki burun yalığı bimarları buludu, ağırıqları buludu. Ulam imkaniyet bolsa, ətiyaz pəsildə iğir kömək, somkanladın, maşinanladın degendek maskını arımay, maskı taqaşını adat qısanlar buludu. Hava taz ısıp ketkende, hava topçan bulmağanı taqaşının oranı yok. Muşunda qumburallıqa varay, yoluqqa vaxtıda maskı taqaşını adat qığa istem.

Ondan sonra uçularımız tektinle programımızdan tepsili mazmurları da bozun. 5. ayının 22. günü 2026 yıllık Aypau Cungu Teklamakanı aylanış, Xalqara Rally Musabıqısının çarçan musabıqı bölgedeki yolga çıkış mürasimi oğuşluk ötküzüldü. Musabıqı katnaşkan her kaysa optimal komandaları Mahirla Nakh Meydanı'nda meydanı yığılıp, yolga çıkışkı tayarlanıp, şu gündeki kumluk dalada sürat koğuluşup, maharet körüstüş musabıqısı sapırını başladı. Bu kitimki çarçan musabıqı bölgedeki musabıqı yolu Teklamakan kumluğa caylaşkan, Cenub tarafı koyulun teğiği tutuşudu. Yol boyu derya, kumluk, toğraklık katarlık köp menbelik yer şekli bilen öz ara girelişip, musabıqa abdumbullarının iktidarı, mahirlanın haydaş teknikisi ve kollektifinin arqısap hemkarlık iktidarını kattıq sınaydı. İgilinişçe Cungo Teklamakanına ayrılmış Xalqara Rally Musabıqısı, devlet içindeki təsir küçü intayın zor bulgan Dala Tenterbiye Musabıqısı bulup, köp yılladın boyan Bayın Qulun oblastınınki özgüce Tenterbiye Musabıqısı, kurusluk markasını sicillaştırgan. Bu kitimki çarçan musabıqı bölgedeki musabıqınınki oğuşluk başlanışı, Dala Tenerkitininki kaynak yesiyatını namayan kıtla kalmay, yukarı derecelik musabıqı tayinip, ayvetlik kumluk menzeresi ve özgüce rayon asasını umumyüzlük namayan kılıp, tenterbiye arqalık medeniyet sayahatki küş koşup hem çoğunkır yuğurup, teximüküp kişilerge Cenubi Şincan'daki çöllüklerinin özgüce kıyapıtı ve tabi sekri küçünü iskıldırdı.

Abdunum rayonluk ekologiya muhit nazarati teşkillep iltimas kılgan, AI teknikisi arkalık kuvvet koşulgan Şincan, Uyghur Abdunum rayonunun muhit közütüş, ölçeş bir gevdileşken süpsi, su muhiti, şaukun, hem ijtimaiylaşkan nazarat kılış başkuruşunu rakamlaştırış. Akli iktidarlaştırış emeliyeti yakında 9. nöbetlik rakamlık cungu kuruluşu yukur katlamlıklar münbirede tipik kullanış türüge muvaffakiyetlik tallandı. Bu, Şincan'ın ekologiya muhit sahası da sünni akli iktidarını kullanış seviyesinin yeni pelliği kütürü geldikidin diyerek berdi.

Radio anlayışı dostlar, anlayabatkınlar 107.4 Hatna Sanat Radyosu'nun Səpirinizdi Biz Sırdaş Programısı. Səpirinizdi Biz Sırdaş Programısı Şincan Radio Televiziya Standısının yeni taratqo əpsi Slow Shooting'ni mas qadamda anıltıldı. Programımızı Slow Shooting əpsidimi anlayışınlan qarşalımız. Dostlar, programımızı orlaştırgan məzmurlarını anlayışını davamlaştırmız. Birinci iyun kartın müzik ekiciliği 5. ayının 31. günü Ürümçü'de ötküzüldü. Şincan Küysüyer orkestralarının devir kartın şehri. Birinci iyun kartın müzik ekiciliği 5. ayının 31. günü Ürümçü Medeniyet Merkezi'nin müzik zalında ötküzüldü. Kicilikte Sinfoniya melodiyası arkalık klasik kartın müziklerini orundulup Şincan'daki ösmürler ve ballarga alaydı bayramlık soğuk süpte sunuldu. Bu müzike keçiliki balılıq dəvir məxsus poezini icadi təpəkkür qılğan bulub, oxşumğan dəvirdeki 22 klassik kartun film müzikisi tallanğan. 20-ci əsrinin 52-ci illerdeki Əmgək ən şərəplik namlıq kartun filmidin, aldınq əsrinin 80-90-cı illerdeki Qarı Müşk Saxçı başlıqı, Xuluva, Şuko, ve Beta namlıq kartun filmlarıca, yani bugünkü küllerdeki balalar yaxşı gördüğün İyiq Kəldi, Dayu Xaytan qatarlıq kartun filmlerinin müzikilerliğice, her bir müzikiga oxşumğan dəvirdeki balalıq əsimler yüklengen. Keçilikte, sinfoniyalik müzika bilen balalar xor birleştirgen şekilde kullanılan bulup, Kespi sinfoniya bilen caranlıq balalar avazı maslaştırılıp, bu klasik melodiyalar yeni çiş badığa iyi kılıngan. Balalarga nisbetten etkanda bu sinfoniya bilen yakın aralıkta uçuruşduğun şundakla azadı keypiyatka müzikinin sihri küçünü yiz kıladığun yakşı pırsat. Ata-anlarga nisbetten etkanda tonuş melodiya yanırgan aman balalık çağlardaki güzel demlerge kaytı güzel demlerini kaytı eski ilip perzentleri bilen birlikte balalık esimlerge kaytadığun yakşı pırsat. Bu yıllık 1. iyun balalara bayramı da prezentlerinizin müzik zalığı başlayıp kırıp, melodiya işçide hoşallık ve mikri muhabbet kutulgan bayramını birlikte ötküzüşünü unutmayın.

Dostlar, emdi radio sayeti sayıpımız diktanlardı buludu. Bugün radio sayeti sayıpımızda neyi barımız digende? İgizlikti ki, Beyşahu külü bilen Qari Kölünün baş yazdaki mənzirsini birlikte izkılmız.

5-nji aýynyň otturlary we ahyrlarda Pamir egizlikide qyşdaky soguk tügep, temperatura mukum örleýdi. Quyaş nuri illyk, asman köpkök. Otturjy hawa temperaturasy 15 Celsiýa gradusdan 20 Celsiýa gradusgaça boladı. Yöl yığın azıyıp, körüş dərəcisi intayın yuqarı bulup, Şinjanın baş yazdaki ən güzel sayet mənzilisiga aylındı. Şinjan Mədəniyyət və Sayet Nazarati, Qızılsu Oblastlıq Mədəniyyət və Sayet İdarisi bilen birleşip, Pamir igizlikideki esi liniyalarını noxtuluq dönüştürdü. Bəyşahı külü bilen, Qarıkül Muzdaq çoxısının astıda yandışıp durdu. Biri ak kum kök külünün saplıqını, Yana biri qarlıq dağının şollısını çoŋqur və heybetlik namayan qılıp, igizlikdeki baş yazının saplıqı və kişini heyran qaldırdığan mənzirisini birlikdə asıl qılıdı. Bu, 5-nji ayının otura və ahırlarda Şinjandaki igizlik mənzirisini tamaşa qılıçdiki cəzmən daqa qıldığan cay hesablandı. Bayşahı Külü Jungo-Pakistan dostluk taşyolunun yanına jaylaşkan. Pamir egizligideki az sanlıki kişilerle biladigan Wanghong sırlıq jay. Şundaqla, Qızılsu Oblastlıq Mädeniyet ve Sayet İdarisi noktuluk bärpa kılgan egizlik mänzirisini daka kılış noktası hesaplandı. 5-nji ayının otturları ve ahırlarda karlıq dağlarının erigen sular ulguyup, köl suyu köpkök, süzük, azraqma bir nesi arlaşıp kalmagandek sap göründü. Qırgaqdaki ak kum xuddi qardek uşaq hem yumşaq. Kum barxanları egiz pes halatı tutaş ketken bolup, yeni ay şekilde köz yüzünü orap durdu. Kök asman ak bulup, jiraqdaki qarlıq tağlar bilen bir mənzara işçide namayen bolup, ak kum, kök köl, qarlıq tağını en yukarı derecedeki siliş durmasına asıl kılıp, pakız, sap mənzarasını kişi kalbini azadilike eriştirip, xuddi ademler arsetki çöcekleridek dünyaya okşap kalıdı. Köl suyunun süzüklüküdün tigi görünüp, asman ve kum barxanlarının şolisi əks etip durdu. Şamal köl yüzünü sipap ötkende, köl yüzüde dolkullar cimirlaydı. Su kuşları su yüzünü yenik sipap ötkende, çember şekillik meyin dolkullarını şekillendirdi. Bu mənzara cimcit əm güzel bulup, xudu vaqit şu dəqiqede toxtap kalgandak tuyuldu. Köl boyudaki organ terap yasıgan mənzara tamaşa kılış kötürme yağış yolunu boylap, sayılı kılıp, yaki katırgı oltırıp kölünü sayet kılıp, egizlikteki kuyaş nurunun illiqliği ve köl suyunun salkılıqını yez kılışkı boludu. Körüş dairesi kan bulup, Adem'nin köylü içilip kaldı. Her bir cayda intayın güzel egizlik mənzarasını süratki tartkılı boludu. Qızılsu Oblastlıq Mädeniyet ve Sayet İdarısına əskertişçe, 5-nji ayda Bayşahı köldə sayetçiler bir kadar az. Süratki tartkanda güzel mənzarlarını tartkılı buludu. Təsiratmı özgücü buludken. Mənzara rayonda Aram İliş rayonu ve addi təminat noktaları yürüşken. Özü avtomobil haydab mənzara rayonuna bevasta barğılı buludken. Yol əhvali yaxşı bulup, qanğıcı süratki tartış ve asla sayet kılışkı maskel etken. Aptaptın saklanış buyumları ve nepis çapan tayarlı bilip, igizliknin ettigenin Ettigen keşteki salkın havasının daldınlanış teklifini verimiz. Qarıkül Muzdaq çoqısı'a yakın. Deniz yüzden egizliki 3600 metr kilodu. Egizlikteki çoŋqur su külü. Şundaqla Pamir egizlikideki en vekil karakterge ige egiz taq külünün biri hesaplandı. 5-nji ayının otturları ve ahırlarda köl suyu qeniq köküş yeşil renge kırıp, su yüzü aynektek süzük tepteniş bulup, muztaq çoqısının heybetlik kıyapeti mükemmel əks etirip berildi. Qarlıq tağlar appaq bolup, çoqıları bulut ve tumanlarını orap durdu. Köl suyu köpkök, şolisi iniq, tağ deryalar bir gevdelişip, kişi kalbini lerzigi salıdı. Qarıköl, muztaq çoqısının perdaz aynaki dep tariflendi. Köl boyudaki çimliklar kaytadan kökürüp, yağı güller arasında zinnet koşudu. Kotaz ve koy padıları bahırman otlaydı. Çidırlar tarkak çaylaşkan. İgizlikteki köşmen çarvıcılık purki koyuk. Bu caydın Pamir igizlikinin bipayan ve saplıkını namayan bulup durdu. Seherde köl yüzde daim sus tuman peyda buldu. Kuyaş nuri tumanlar arasından ötüp, köl yüzü ve karlıq dağlarını
сипилип, хиёли манзарни ҳосил қилди. Кешқурун кешки шапақ манзараси намоён бўлиб, кун ғарибга ўлтурганда қорлиқ тоғ олтин ранги бўйилди. Кўл юзи иллиқ парқраб, саб ҳам романтик кўринди. Синжанг маданият ва саёҳат назаратининг тунуштиришича, 5-айнинг ўрталари ва охирларида муз тоғ чўққиси билан Қоракўл юзида намоён бўлган манзараларни тамоша қилидиган энг яхши мезгилларнинг бири экан. Аварайи аҳволи муқим, кўриш дараҷаси юқори. Bu vaqtda igizlikning sap go'zalligini his qilg'ili bo'libni qolmay, yozning issiq kunlaridagi sayyohchilarning besiq mazgildan saqlanqili. Pomir igizlikining bosh yozdagi romantik va hayvatlik manzarasini cho'kmi shaklda his qilg'ili bo'ladi ekan.

Hörmetlik radio dinleyiciler, keskinler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızı oluşturulgan yıkımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anlaşılan ümit kılımız. Mən programı riyasetçi Örke Sultan.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Davutcan Nasır orlagan Yitimiz Kamal Etken namlı nakş bilen başlayımız. Gene hazırlanışlarınız bolsun dostlar.

0: Anlıcı dostlarım ki uçurla karayımız. Tosa Gül Anlıcımız Güldünaz tapşırıp olduk rahmet. Badam taksiyonu yazmış üzere. Yerken birinci mayının aldı da. Avtomobilla köp. Bırak tosılış ahvalları. Biraz tosılış ahvalları barıp şuraya da. Yerken de keşe burustamla. Önümlük bayınlanla. Turgunca ustam neki avazlık uçurla bakayım. Yakış mı?
1: Evet. Kesin sen kanına yakış mı?
0: Yakış mı siz? Buldu rahmet. Devamlı yaktırıp alışınız ne? Yani programlarını devamlı yaktırıp alışınız ne? Ümit kalmaz köpten köp rahmet.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, emdiki nöbetimizde urna orlagan Söygünüm kelgende namlıq Moğolça naqşını anlaymız. Merhamet dostlar.

0: Dostlar hikaye uçurlar, karayımız uçurladın. Abdurimcan iki yazmış uçurlarken. Ürkeşe yakışma kaç kaç yerine payınap yolları koşuyor işte Ravan'da. Bırakma dışarınız kanı oldu başka. Turguncan ustam, avazlık uçur.
1: Herkes ultra ustam be. Söyden işlerden başına orada çöpeleyen basınız da tüke.
0: Bu ne bizim?
1: Kaç yorgan çarkımız dünyasmış ne de. Kaçtı maçına ne de. Kaç yorgan cüspun laçlan, şok laçlan, anısak. Kaçtı cüspun laçlan, latıkan laçlan be.
0: Çuşkun şok nakşlarını anlayıp edip kiçi içi yükürmeydi an şok kapmışsın hem de. Bol da yatıken yakı hile çuşkun şok aleti taksini maydap çarçıgan siz. Lirik monluk şok güldürümüz hayırlı akşam programımızda devamlı kozorunladı buldu. Vakit yer bir sorulaştırıp ireyli. Köpten köp rahmet dostlan uçurga. Hoşun nasıl siz anlaşla hem de gün ötümüzde nezer obalı orlıgan ayalın namlık nakşin köngül ozorunla usunumuz. Merhamet dostlar.

0: Dostlarım, keke hoşçalığa davamda qarayımız. Amin güledimiz. İxbal apay güldən yollab sileyin. Özanlanın ki programdan yaşında ayaqtırıb anlavat qalıqını bildirib. Hoşçalığın yollab da köpünün köpü rəhmət. Tənha yürəkni ki avazlı hoşçalığı vəkən. Tənha yürək yaşma.
1: Herkes deyim. Yaşma.
0: Tezlik bələ özdə yaşma.
1: Çayışkə, triyolunu aldı dostlardık mana.
0: Mana, ho.
1: Kastanın avaray burtluq turdu. Yamğur bağını kendi qarapakına.
0: Avaray bulut qoğamla keyfiyatla yaxşı dostum. Cuba tanha yürek. Nişə soğuzu özgərtməsək olar bu tanha yürek deməyim. Şaqaraq qısımlığı, canlıq boğan qısımlığı. Bu məsə kəşf olğanda yolun boyda tur oldu ekan siz çaylarını dəmləmiş. Hə? Qashqadaryodagi kelgusi 24 soatlik havorayda havo bulutli bo'ldi. Temperatura 18 degradusdan 32 degradusgacha bo'ldi. Xotanda havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 degradusdan 31 degradusgacha bo'ldi. Otishda oqsuvda o'xshash havo bulutli ko'rildi, ozroq yomg'ir yog'di do'stlar. 16 degradusdan 30 degradusgacha bo'ldi. Do'stlar, xayrli oqshom programmasida lirik mo'nliq shoh kuylarimiz davomli qo'zg'alonlar bo'ldi. Muğladın dağınlı qozırı ağaç uçurla olsa yollabdı sana buldu ve işin spamızın numara XC1074 FM yeni CG1074 FM dostlar. Hürmetli radyo anlısla tüvende Dilşat Raylı'nı orlıqan Zepmo Çıraylıq Beğimbar namlıq naqşını ki onlara malasınımız

Dostan iki uçala karayımız Abdikerim Ustam, Çima Sen Yolları Ravan, Örke Sultan Efendim de bir göl çaylan yolup sizi rahmet uçurunuzla seviyesiz uçurunuzu tapşırıp olduk. Sizi gibi köptün köp rahmet. Hoşunda sörmetlik radyo anlaşılamdaki nöytümüzde huzurunla olsun duğan akşımız bosa. Turacan Ubul Kasım Orlişi'deki Tağ Gülü'yi namlıq nakşa. Merhamet dostlar.

Dostlar iki ofşırla karayımız, Kayser ayal ehdimiz, kızgın karşılığımız, gül çay, etken çaylarınızı köptün köp rahmet. Armanım, yakış mı? Almı satkaş anlavatı men, isil, men bek amırak. Bu programıga örgeş, yakış mı adaş, cepa çekipse de köptün köp rahmet. Alma satkılı çıksam kızilini tallaydı o da, bütün ama. Almalarınız ne? Kayridala talışıp ipkesin, baza sodularınız için de, yakış mı ipkesin? Davamlıq bir eziyatı tötnün programlarında nozir ilişini ıntıqan mıqaysız. Xayirlik akşam programısını mən qayt-qayta, qaytırıp anlaymən, bək amıraq, naqşıla ba dege ufşırlan cilatlarımanın köpte köp rəhmət. Barlıq dostlarınınki programlarını əlbette davamlıq yaqtırıp anlaşını çenki onumuzdan ümit qılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra boladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyghur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabarda bo'lalaysiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tijay hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulu Shitting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shitting Atletali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:20 Sulu Shitting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shitting Atletalni tushirib, sarxil mazmun.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler, program ahırda nazar bulurulgan yarım bar namlıq naqşını huzurunuza sunuşulan bugünkü xeyirli akşam programımızı ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

Qadirlik anlaşılar şunu olan xayirlik akşam programımız ahırlaştı. Programımızın yaxtırıp anlığınınlağa köp rahmet. Şincan Radyo Televiziya Stansısı Breziyatı'da 4 katnaş sənət radiosunun sərxil programlarına her vakit durmuşunlağa əmrə qılıçdan tutmağa islə. Dəxəmə kəm məzmunlarını almaşı basanla Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarat qayıpçısı Suluşu dinli çürüp anısanla buldu. Program reyasetçisi Örkəs Sultan, növəçi Muharır, Ramil Avdumət. Xeyr xoş dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Öz ara mihr-muhabbet yetküzüş, başkalağı yakşılık kılış, kişi kalbini illiklikka ve güzellikke çömdürdü. Bundaq yakşılık huddi bahar güllerde eçilgan serin gülünün hoşiyedidek, etrafka hoşburak tarqıtıp, kişi kalbini eytkusuz hayacanğı salıdı. Kişilik hayat musabımızda tonuşaylı, ya ki tonuşmaylı, kalbimizde hayatka, turmuşka, kılıbatkan işimizga, bir-birimizge mihr-muhabbetlik bolsaqla, küllerimiz ähmiyetlik ötüdü. Qadirlik dostlar, sizge rahmet eytkumba programımızın yaqtırıp anlaşanlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Risalat Qasim. Hörmetlik radioanlıqcı dostlar, bugünkü programımızga tövendeki mazmunlarını uğurlaştırdıq. Şincanlıq Bəşkizek Buvaq Doktorxandan çıxdı. Altay şəhərdəki İtbaq yolu koçu başqarmısı ciddi qutquzuş avtomobillərinin ultraq rayonlağı tosalğısız kirib çıxışını işqa aşırdı. Gansoluq 70 yaşlıq buvay, Artövrük Nahiyelik İnqilabi Qurbanlar Qabristallıqı berib, tuqqunağı təziyə bildirdi, qatarlıq məzmunlarını sözləb berimiz. Məzmunlarımızda anlıqaç, yana davamlıq proqramımızda qızqılıq bilan qatnaşqaysıla, Veyşin Supumuzdan nömrə XG1074 FM, XG1074 FM.

yakın etraftaki alakır yazılık şifahanığa apadı. Yol boyu sakçı çırkı çaknap, sakçı güdükü çelendi. Yol boyudaki abdumobilla ve piyadla bəs-bəsli təşəbbüskarlıq bilen yol berib, hamildar ayal üçün kımmetlik kutquzuş davalaş vaxtını kolğa keltirdi. Şifahanığa yetip bargandan keyin xalq sakçıları, sakçı yardımcıları yana tibbi xadımlarga yardımlaşıp, hamildar ayalını ciddi kutquzuş bölümüge elip girdi. Rahmet silerge, eğer siler vaxtada yardım kılmağın bulsanla, ben kanda kılışımını bilmegen bolattım. Ayalının vaxtada kutquzulup davalını vatqallıqını köygen ey əpendi, ayacandan közüge sık yaş aldı. Xalq sakçısının kolunu çın tutup durup, arka-arkadan rahmet etdi. Hazırı bu hamildar ayal umuşluq yengidi. Ana bala sağ salamet bulup, doktorxanda yanıma ilgirligen halde közdilip, kütünü vatıdı.

Kechasla kunduzgacha hava ochiq ba'zida bulutli, yuqori temperatura 24 Selsiya gradus, tuvan temperatura 11 Selsiya gradus bo'ladi. Abdunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayi ahvoli mundaq bo'ladi. Altayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 7 dan 20 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda hava ochiq, temperatura 7 dan 22 Selsiya gradusgacha. G'uljida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 8 dan 22 Selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutli, temperatura 10 dan 24 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13 dan 27 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutli, temperatura 11 dan 25 Selsiya gradusgacha. Shayxonda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 8 dan 24 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 9 dan 25 Selsiya gradusgacha. Qomilda hava bulutli, temperatura 13 dan 30 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 16 dan 30 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutli, temperatura 15 dan 31 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18 dan 31 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli. Temperatura 20 dan 31 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 9 dan 22 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Havo raydan ma'lumot anglatdik.

İki kademi yadıkarlıkla. Meyvelerinin kuşuydu. Gündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'ı gelip mezelik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşıcay. Şincan'ı gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Hem de anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qadirlik dostlar, hamdedi iqtidanla turmuş bilimlere sahibimizge uğrulaştırılgan məzmunladı bolsun. Kişilerin yanyu yeşki amıraqlıqının üç səbəbi. Yanyu həm asaslıq yeməklik, həm köktat orunda istimal qılınan yeməklik. Yazda yanyu yeşinin üç xil paydası var. Birinci, yürek qan tömürlerini asıraydı. Onun tərkibindeki kali, vitamin C, yemeklik talası, oksidlenişke karşı madde qatarlıqla kan besimini düşürüp, kandaki yağını tövəllidir. İkinci, iştahını açıdı. Qoru pişirilgan yanyunun burqa intayın güçlük bulup iştahını açıdı. Üçüncü, semirişinin aldını alıdı. Yanyuni yağ ve tuz salmay, qaqlap yaki dümle pişirganda kraxmal miqdarı görüş tamıqı ve momedek yuqur bulmaydı. Qan şekerini örlüdü süreytimi görüş tamıqı ve momedek tez bulmaydı. Toyu sızımı intayın küçük bulup yazda beden şeklini saklaşık paydası var. Qadirlik dostlar, iqtidanla devamlıq programımızga uğurlaştırılgan məzmunlardı bolsun. Emni dostlarga, müşu tüvendik işki kıl yemeklikini soğuk-soğuk besip etkende tekimi yeşlik bulduğu degen məzmunu sözləp berimiz. Tofu. Tofu ne soğuk besip etkende pırçaqnan gayri pırkını yoktuplu kalmay yana tofu ne çıngıtıdı. Qorğanda asan ezilip getmeydu. Tofu ne soğuk besikta kazanğa

Her gün 3 saat 13'ten 15 geçen anlatıldığın çiçlik yollarınızı biz Emre programımızı çiçlik aramanızı ehmiyetli kılık olsun. Saat 15'te kanunsuz Emre programımızı. Saat 16'da sizi rahmet etkin bar programımızı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılınan yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif kişiler kıtırgan bu programının ganimet demlerini koldum yerip koyma. Saat 17'de Gülgünçiler programımızı, saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı, saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Emre programımızı, saat 20'de 30'da Şincan Haberlerini anlayısıyla, saat 21'den 15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, Çin kış bilimleri, sağlamlık sabahları idi kıtanladı buludu. Saat 22'de Sepranızı Biz Sırdaş programımızı anlatıldı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı bunun da yakımlık nakşi müzikle köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatıldı. Saat 1'de 107'de 4 katlan senat radyosunun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio anlayıcılar, emni hava raydı məlumatı anladığımız ürümçüde 5. ayının 24. günü gündüzün gecikici hava ucuq temperatura 10-21 Celsius gradus kucu. Ürümçüde 5. ayının 24. günü gündüzün gecikici hava ucuq temperatura 10-21 Celsius gradus kucu. Ürümçüde 5. ayının 25. günü gündüzün gecikici hava bulut bulup keyin ecelidu temperatura 10-22 Celsius gradus kucu. Ürümçide 5. ayının 26. günü gündüzün gecikici hava ucuq temperatura 11-24 Celsius gradus kucu buludu, şüval şamal çıkıdı.

Dolu programımızı salon şirketin amcasına alışanlarını karşı almaz. Ama adam adi turmuşta en hakiki turmuş değişidir. Adi sadılıkla özü hatırcam sağlam turmuştur. Adam hayatıda kesel bulmasa, ailesindekiler sağlam tınış aman billi bulsa, manışın o özü en zor bakıt. Adam bu hayatıda fakat bir kıtımlı yaşaydı. Çeklik hayatta bizden kılalaydığımız fakat bu ömrümüzde sağlam, hoşal ötküzüşten ibaret. Şuna barlıq dostlarının her bir gününü kadirlep, hayatını mənilik, əhmiyetlik ötküzüşünü çin kalbimizde ümit kılımız. Kadirlik dostlar her bir gününle, manımışındak bəxt içi de özken degen güzel tavsiyelerimiz bilen, bugünkü 107.4'ten Xeylik Sahar programımızı ahırlaştırımız, programı riyasi etsi Dilraba Anwar. Qadirlik dostlar, əmdədi qıtınla anlatılış aldı oturgan Vətən Minin Ailem programı sıra bolsın.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosa Jedilraba Anvar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınız tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra buludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmullah'dan huzurunun.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз 107.4 қатын санат радиосынан бейвасыта аңлатылып отқан «Ватан менің айлам» программасы. Әмді де қатынлар программамыздың «Юртымдегі еңіліқла сәйі» епсірі болсын. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayıbımızda memleket boyunca Şinjanğa yardım beriş temsilçisi tunji qısqı televiziya teatri Muhabbet Portalada toğrusunda sözləp bermiz. Memleket boyunca Şinjanğa yardım beriş temsilçisi tunji qısqı televiziya teatri Muhabbet Portalada qoyulğandan keyin yaxşı bahağa erişdi. Çıraylıq görünüşlə, ixcham vaqeylik, yumurluq uslub turlaşlarını razı qıldı. Muhabbet Portalada namlı kısqı televiziya teatrga yaş

Şinjang şunçe jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, kang ketgan yaylaq, qumliq, yana Kangjangning janubidek güzel joylar bor. Şinjang dünyaga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxadan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ladi. Şinjang yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kofe, polo, dapanji, samz qatorliq son-sanoqsiz mazalik taomlar iyg'izingizga seriq suv keltirdi. Şinjangga kelib, Şinjangning bepoyon, haybatlik güzel manzarasını görüp geçişinizni qarşı alamiz. 174 Qatni San'at Radiosi sizni Şinjangning güzel manzaralaridan birlikte huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögimi rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdim. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Yol berişi bu kanuni belgeleme. Şundakla güzel ahlakının ispatısı. Piyadelerinin signal çırağına rai kılganlık mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobilla piyadelerinin bexatarligi üçün onlarga yol bergen bolsa, piyadelerimi illik kalıp ilgisi bolganlığı üçün avtomobillağa yol berirdi. Piyadelerge yol berip, inak, tiniş cemiyat kuruş üçün birlikte tırışa ile.

0: Avtomobil derisinden taşlayan ahlatınız, muhitka təsir etkizip kalmayı, yani arkanızdan kilovatkan avtomobilinin bexaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muhit tazlık işçilerinin katılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş, medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu teşebbüs kılıdır ki...
1: Beijing vakti saat 8.